ashabıyla istişare etmesi, bu yaklaşımın en somut örneklerinden biridir. Bedir ve Uhud savaşları öncesinde yapılan istişarelerde, sahabenin görüşlerini özgürce ifade edebilmesi, bireysel iradenin dikkate alındığını göstermektedir. Ancak bu süreç yalnızca bir fikir beyanından ibaret kalmamış, alınan kararların sorumluluğu da kolektif bir bilinçle paylaşılmıştır. Bu durum, özgürlüğün keyfi bir serbestlik değil, ortak akıl ve sorumlulukla dengelenen bir değer olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra Hazreti Peygamber'in, bireyin kendi emeğiyle geçinmesini teşvik etmesi de, özgürlük ve sorumluluk dengesinin ekonomik boyutunu gözler önüne sermektedir. Onun, "Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir" ifadeleri, bireyin çalışma özgürlüğünü sorumluluk bilinciyle birleştirmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu anlayış, insanın başkalarına yük olmadan kendi iradesiyle üretmesi ve geçimini sağlamasının ahlaki bir değer taşıdığını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde kamu malı konusundaki hassasiyeti de Hazreti Peygamber'in özgürlük-sorumluluk dengesine verdiği önemi göstermektedir. Ganimetlerden izinsiz bir şey alınmasını sert bir şekilde eleştirmesi, bireyin sahip olduğu özgürlüğün istediği her şeyi yapmak olmadığını göstermektedir. Bu tutum, kamu hakkının ihlal edilmesinin yalnızca bireysel bir hata değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğun ihlali anlamına geldiğini göstermektedir. Son olarak günümüzde sınır tanımayan özgürlük anlayışının en fazla tahribata yol açtığı alanlardan biri olan aile kurumu üzerinden meseleye bakmak, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Şöyle ki, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aile hayatında da özgürlük ve sorumluluk dengesini titizlikle gözetmiş, bireysel tercihleri tamamen yok saymayan, ancak bu tercihleri sorumluluk bilinciyle kuşatan bir yaklaşım ortaya koymuştur. Onun eşlerine karşı adil, anlayışlı ve merhametli tutumu, aile içinde özgürlüğün ancak karşılıklı hak ve yükümlülüklerle anlam kazandığını göstermektedir. Nitekim sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olandır hadisi, bireysel özgürlüğün aile içi sorumluluklarla dengelenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Buna karşılık modern dönemde özgürlüğün çoğu zaman sınırsızlık olarak algılanması, aile içi sorumlulukların ihmal edilmesine ve dolayısıyla aile yapısının zayıflamasına zemin hazırlamaktadır. Oysa Hazreti Peygamber'in örnekliğinde görüldüğü üzere gerçek özgürlük, bireyin iradesini ailesine ve içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluk bilinciyle yönlendirebilmesiyle mümkün olmaktadır. Sonuç. Sonuç olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki örnekliği, özgürlük ve sorumluluğun birbirinden ayrılmaz iki temel ilke olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. O, "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" hadisinin de işaret ettiği üzere, insanın irade sahibi bir varlık olarak özgürce tercih yapabilmesini esas almış, ancak bu tercihin mutlaka sorumluluk bilinciyle yönlendirilmesi gerektiğini hem sözleriyle hem de davranışlarıyla göstermiştir. Onun doğruluğu, güvenilirliği, adaleti, merhameti, sabrı ve affediciliği, özgürlükle sorumluluk arasındaki dengenin en somut tezahürleridir. Hazreti Peygamber'in hayatında özgürlük, başıboşluk veya sınırsızlık anlamına gelmemiş, aksine başkasının hakkını gözeten, bireysel tercihi toplumsal sorumlulukla bütünleştiren bir bilinç olarak şekillenmiştir. Bu denge onun sadece bireysel hayatında değil, inşa ettiği toplum düzeninde de açıkça görülmektedir. Nitekim sahabe neslinin onun terbiyesi altında hem güçlü bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hem de gerektiğinde görüşlerini özgürce ifade edebilmesi bu dengenin toplumsal hayata nasıl yansıdığını göstermektedir. Bu çerçevede özgürlük ancak sorumlulukla anlam kazanmakta, sorumluluk da ancak özgür iradeyle değerli hale gelmektedir. Bu dengenin bozulduğu durumlarda ya keyfilik ve ölçüsüzlük ya da baskı ve dayatma ortaya çıkmaktadır. İslam ahlakı ise tam da bu iki aşırılık arasında denge kurmayı hedeflemektedir. Günümüzde bireysel özgürlük taleplerinin ön plana çıktığı bir ortamda, sorumluluk bilincinin zayıflaması toplumsal çözülmelere zemin hazırlamaktadır.
Bu nedenle Hazreti Peygamber'in örnekliği çağdaş insan için özgürlükle sorumluluk arasında sağlam bir köprü kurma

imkanı sunmaktadır. Netice itibarıyla insanın irade sahibi bir varlık olarak hayatı boyunca sürekli tercihler yapmak zorunda olduğu ve bu tercihlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceği bir imtihan içinde bulunduğu açıktır. Bu süreçte akıl ve vahiy, insana doğru yolu gösteren iki temel rehberdir. Hazreti Peygamber'in örnekliğinde somutlaşan özgürlük-sorumluluk dengesi ise, ahlaki eylemin sağlam bir zemine oturmasını sağlayan temel ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bireysel hayattan toplum düzenine, eğitimden aileye kadar her alanda bu dengenin yeniden hatırlanması ve yaşatılması, sağlıklı ve ahlaklı bir toplum inşası için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

efendime söyleyeyim. Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çarh urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım,

yarım Muhammed'in aşkındandır. Dahledenler devranıma, ermediler seyranıma. Kıydığım kendi canıma, Muhammed'in aşkındandır. Çün oldum ol Şah'ın kulu, neylerim bu mülkü malı. Halk bana dediği deli, Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştuğum, bir şeyh elin yapıştığım, Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun. Sorarlarsa niçin mestsin, Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid Nizamoğlu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

Sahabilerden birisi Resulullah Efendimiz'e dedi ki, ben alışverişte her zaman aldanıyorum. Satanın da satın alınanın da hilesi hep beni buluyor. Hep benim yolumu kesiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, aldanmaktan korkarsan alacağın şeyi 3 gün muhayyer olarak al. Yani 3 gün beklet, sonra işine gelirse al. İyi bil ki bir işte yavaş davranmak gerçekten de Rahman'dandır. Acele etmekse lanetlenmiş şeytandandır. Ey ihtiyatlı kişi! Köpeğe bile bir lokma ekmek atsan önce koklar sonra yer. Köpek burnuyla koklar, biz aklımızla inceleriz, aklımızla koklarız. Yeryüzüyle gökler bile Allah tarafından yavaş yavaş tam 6 günde yaratıldı. Oysa istese Allah yeryüzüyle gökyüzünü bir anda da yaratmaz mıydı? Ey hak yolcusu! Hakk'ın bu yavaş yavaş yaratışı, dilediğin bir şeyi yavaş yavaş fakat devamlı ve sağlam bir şekilde yapmayı sana öğretmek içindir.

Muhacir ve Ensar. İlk Kutlu İslam Nesli. 1. Bölüm. Aslında Arap olan Süheyb bin Sinan, Musul'da Fırat kıyısında oturuyordu. Rumlar burayı istila ettiğinde Süheyb küçük bir çocuktu. Burada yetişti. Bu nedenle Allah Resulü onun için şöyle derdi: Süheyb Rumların önde gelenidir. Ammar bin Yasir'le aynı gün Müslüman olmuş ve onunla aynı kaderi paylaşmıştı Süheyb bin Sinan. Bir gün Ammar bin Yasir, Allah Resulü içerideyken Darül Erkam'da Süheyb'le karşılaşmış ve kendisine orada ne aradığını sormuştu. Süheyb, "Sen ne arıyorsun?" diye sorunca Ammar, "Ben Muhammed'in yanına girip onun söylediklerini dinlemek istiyorum," diye cevap vermişti. Süheyb kendisinin de aynı amaçla orada olduğunu söyledi ve birlikte Resulullah'ın yanına girip Müslüman oldular. Süheyb Müslüman olduktan sonra Allah yolunda akıl almaz işkencelere uğradı. Bu nedenle müstezafiinden, güçsüzlerden sayıldı ve sonunda diğer Müslümanlar gibi hicret etmek zorunda kaldı. O, Hazreti Ali ile birlikte Medine'ye en son hicret edenlerden birisiydi. Mekkeli müşrikler onun hicret edeceğini anlayınca, "Sen buraya fakir ve zayıf bir kimse olarak geldin. Aramızda servetini artırdın ve ulaşacağına ulaştın. Şimdi servetini alıp gitmek istiyorsun ancak vallahi bu mümkün değil," diyerek tepkilerini gösterdiler. Fakat ashabın tümü gibi Süheyb de Resulullah'la her an birlikte olmak için can atıyordu. Onun için bu tehditlere aldırmadı. Hicret için yola çıktı. Hicreti esnasında Mekkeli bir grubun kendisini takip ettiğini anlayan Süheyb, bineğinden inip ok çantasına sarıldı ve gruba, "Ey Kureyşliler, iyi biliniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdan birisiyim. Allah'a yemin ederim ki çantamdaki okların hepsini size karşı kullanırım. Bitince de size kılıcımı çekerim. Elimde hiçbir şey kalmayana kadar dilediğinizi yapın. Eğer istiyorsanız şimdi size servetimin yerini bildireyim, beni serbest bırakın," diye seslendi. Müşrikler bu teklifi kabul ettiler. Bunun üzerine Süheyb, servetinin yerini onlara bildirerek yoluna devam etti. Süheyb, Rebiülevvel ayının ortalarında Kuba'da bulunan Allah Resulüne kavuştuğunda, Peygamberimizin yanında Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer bulunuyordu. Aralarında şakalaştıktan sonra Süheyb, Hazreti Ebu Bekir'e, "Bana arkadaşlık etmek üzere söz verdin. Yola çıktım ancak sen beni bırakıp gittin," dedi. Ardından Peygamber Efendimiz'e dönerek, "Ya Resulallah, Kureyşliler beni alıkoydular. Ben de canımı ve ailemi servetim karşılığında satın aldım," dedi. Resulullah Süheyb'e serveti karşılığında Mekkeli müşriklerden canını kurtarmasını ima ederek, "Satış karlı çıktı," buyurdu. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu: "İnsanlardan öyle kimseler de vardır ki, Allah'ın rızasını isteyerek kendini satın alır. Allah kullarına çok merhametlidir." Aslında ticareti karlı çıkan sadece Süheyb değildi. Allah yolunda mallarını ve canlarını feda etmekte bir an bile tereddüt göstermeyen, bu uğurda yurtlarını ve sahip oldukları her şeyi geride bırakıp Allah Resulü ile birlikte hicret eden bütün ashab bu müjdeyle şerefleniyordu. Allah ve onun sevgili peygamberi için yapılan hicret, dinlerini yaşama imkanı bulamayan Müslümanların sahip oldukları her şeyi bu uğurda terk ettikleri destanın adıdır. Hicret, Allah ve Resulüne teslimiyetin son noktasıdır. Hicret, zulümden kaçış değil bir arayıştır. Hakkı ayakta tutmak için eyleme geçmektir. Bu nedenle hicret, Kur'an-ı Kerim'de doğrudan imanla ilişkilendirilmiş ve ne kadar faziletli bir eylem olduğu, zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, "Onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür," gibi ayetlerle müjdelenmiştir. Muhacirlerin hicret yolculuğu Peygamber Efendimizin peygamberliğinin 10. yılında Mekke'nin Akabe mevkiinde Medineli 6 kişiyle karşılaşmasıyla başlamıştı. Allah Resulü onlara Kur'an okudu ve Müslüman olmalarını söyledi. Onlar da bu daveti kabul etti. Ertesi yıl ve daha sonraki yıl Medineli Müslümanlarla aynı yerde buluştu. Medineliler Resul-i Ekrem'in ve etrafındakilerin zor durumda olduğunu görünce onları memleketlerine davet ettiler
ve Medine'ye hicret ettikleri takdirde kendilerini düşmanlarına karşı canları gibi koruyacaklarına söz verdiler. Mekkeli Müslümanlar dinlerini gereği gibi yaşayabilmek için evlerini, işlerini ve hayata dair her şeylerini geride bırakarak Medine'ye hicret ettiler. Mekke'den ayrılırken çıktıkları kutlu yolculuk muhacirleri cennetin kapılarına kadar götürmeye yeterdi. Zira yurtlarını ve bütün mallarını bırakarak çıktıkları bu yolculuk eşi görülmemiş bir fedakarlığın ürünüydü. Allah Celle Celaluhu çok zor bir eylem olan hicretin bütün zorluklarına rağmen gösterilen bu fedakarlığın karşılığını şöyle müjdelemişti. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de andolsun günahlarını elbette örteceğim. Allah katında bir mükafat olmak üzere onları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatın en güzeli Allah katındadır. Erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan gerçekten aciz olup hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hicret için bir yol bulamayanlar müstesna ayeti inince, güçsüz sayılan bu kişilerin hicret edemedikleri için sorumlu tutulmayacakları anlaşılmıştı. Ancak müminlerden böyle şerefli bir makama kavuşmayı canı gönülden arzu edenler vardı. Hasta olmalarına rağmen onca zorluğu göze alıp Resulullah'ın peşinden Medine'ye hicret etmek onlar için canlarından daha önemliydi. Bu müminlerden birisi de Beni Leysli bir sahabi olan Damra bin İs ya da İs bin Damra idi. Hasta olan bu sahabi zengindi. Hastalığı dışında hicret için bütün imkanlara sahipti. Bu nedenle hicret etmek istediğini söyledi. Yakınları hasta olduğu için onu bir yatağa yatırıp taşıyarak Medine'ye doğru yola çıktılar. Ancak Tenim'e ulaştıklarında Damra'nın durumu ağırlaştı ve Allah yolunda hicret etmek için büyük bir iştiyak taşıyan bu sahabi orada vefat etti. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse artık onun mükafatı Allah'a düşer. Allah da çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir ayeti, canını hiçe sayarak sırf Allah için yollara düşen Damra'ya fedakarlığın karşılığını müjdeliyordu. Muhacirler şehirlerine ulaştığında Medineli Müslümanlar muhacir kardeşlerini evlerinde misafir ettiler ve tüm imkanlarını onların önüne serdiler. Allah Teala Medineli Müslümanlara bu fedakarlıkları sebebiyle yardımcılar anlamında Ensar adını verdi. Ensar hem de

İpek Savaşı'na hazırlık için toprak kazıp taşırken şöyle diyorlardı. Biz Muhammed'e şöyle biat eden kimseleriz. Yaşadığımız müddetçe daima cihad edeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara cevap olarak şöyle seslendi. Allah'ım, gerçek hayat sadece ahiret. Sen ensara ve muhacire ikram et. Muhacirler Medine'ye geldiklerinde yaşadıkları hasretin yanı sıra Medine'nin havasına da uzun süre alışamamış, ağır biçimde hastalanmışlardı. Hazreti Ayşe, babası Hazreti Ebubekir'in ve Bilal-i Habeşi'nin yüksek ateşin yanında ve Mekke'nin de hasretiyle muzdarip hallerini görünce durumu Allah Resulüne bildirmiş, bunun üzerine o da şöyle dua etmişti. Allah'ım, Mekke'yi sevdiğimiz gibi ya da ondan daha fazla bize Medine'yi sevdir. Allah'ım, ölçü ve tartımıza bereket ihsan eyle. Medine'nin suyunu ve havasını bizim için ıslah et. Resul-i Ekrem Efendimiz, Medine'de Müslümanları birbirine gönülden bağlamak için her muhaciri ensardan biriyle kardeş ilan etti. Mesela Hazreti Ebubekir'i Harice bin Züheyr'le, Hazreti Ömer'i İtban bin Malik'le, Hazreti Osman'ı Evs bin Sabit'le kardeş yaptı. Ev sahibi durumunda olan ensar bu kardeşliği o kadar önemsedi ki, Resulullah'a başvurarak hurmalıklarını muhacir kardeşleriyle kendi aralarında paylaştırmasını istediler. Allah'ın Resulü böyle bir fedakarlık yerine hurmalıkların bakımını muhacirlerin üstlenmesi şartıyla ürünlerini onlarla paylaşmalarını uygun buldu. Medine'nin en zenginlerinden Sa'd bin Rebi, muhacir kardeşi Abdurrahman bin Avf'a mal varlığının yarısını kendisiyle paylaşmayı teklif etti. Bu üstün fedakarlığı sebebiyle ona teşekkür eden İbni Avf teklifi kabul etmedi. Ticaret yaparak geçimini temin etmek üzere Kaynuka pazarının yolunu tuttu. Erkek ve kadından her biri için ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından pay alan varisler belirledik ayeti nazil olana kadar muhacirler ensara akrabalarından önce mirasçı kılındı. Hayber gazvesinde elde edilen araziler muhacirlere verilince onlar da toprak sahibi oldu. Böylece ensarla yaptıkları ortaklık anlaşması da sona erdi. Ensarın yaptığı fedakarlıktan son derece memnun olan ve pek duygulanan muhacirler bir gün Peygamber Efendimiz'e bir endişelerini söylediler. Ensarın benzersiz yardımları dolayısıyla bütün sevapları alıp götüreceklerinden, kendilerine hiç sevap bırakmayacaklarından korktuklarını dile getirdiler. O zaman Resul-i Ekrem, ensar için Allah'a dua ettikleri ve onları takdir edip övdükleri sürece onlara karşı görevlerini yapmış olacaklarını bildirdi.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Günün Duası. Alemlere rahmet Efendimiz yağmur duasını şöyle yapardı. Hamd, Rahman, Rahim, din ve hesap gününün maliki olan alemlerin Rabbine aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. O dilediğini yapar. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indir. İndirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru muhtaç olduğumuz zamana kadar indir.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Sakın terki edepten, küy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev bab-ü selamın sine çakidir. Bunun kandili cevza, matla-ı nuru ziyadır bu. Habib-i Kibriya'nın hapgâhıdır fazilette, teveffuk kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakün pertevinden oldu deycûr-i Adem zâil, amandan açıldı mevcudat, çeşmin tutiyardır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nabi bu dergâha, metaf-ı kutsiyandır bu segâh-ı enbiyadır bu. Nabi

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Kur'an'ın temel konularından 6. cüzde devam ediyoruz. İslam toplumu bilinç eğitimiyle yükselir. Aşırılıktan kaçınıp dengeli üretenler ve tüketenler, dengeli bir ümmet olma yolunda 5. adımı atmış olurlar. 6. cüzde Nisa suresinin son tarafı ve Maide suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesaja göz attığımızda, ilk mesaj orta yol bilinci. İsterseniz biraz detaya bakalım. İfrat ve tefritten kaçınmak. Nisa suresinin ortalarındaki bazı ahkam konularından sonra bu cüzde de Yahudi ve Hristiyanların ahkamla ilgili hataları sıralanır ve Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenir. Yahudiler peygamberlerine verdikleri sözde durmadılar. Kitaplarının hükmünü terk ettiler. Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamberleri öldürmeye çalıştılar ve suikastler düzenlediler. Hristiyanlar da dinlerinde aşırı uç yorumlar yaptılar. Allah'ın kulu ve peygamberi olan Hazreti İsa'ya haşa Tanrı'nın oğlu dediler. 6. cüzdeki ikinci mesajsa helal gıda bilinci. Maide suresinin baş tarafında helal ve haram konuları özetlenmektedir. Mesela behimetül enam denilen, yani davar, sığır ve deve cinsi hayvanlar helal ama ihramda kara avı yapmak haramdır. Allah'ın yeryüzündeki sembollerine, mesela Kabe tevhidin sembolü, kurban Allah'a yakınlığın sembolü, ayrıca savaşın haram olduğu aylara karşı saygılı olmak ve onların kutsallığına, saygınlığına halel getirmemek gerekir. Leş, akıcı kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına, mesela putlar adına kesilen hayvanların eti haramdır. Eti yenen hayvanlar bir yerden düşerek, boğularak, boğazlanarak ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanarak ölmesi durumunda bunların etleri de haramdır. Yani anlaşılıyor ki ölmeden önce yetişip kesilen helaldir. Eğitimli av hayvanlarının tuttuklarını yemek helaldir. Hayvanı avın üzerine gönderirken besmele çekmek gerekir. Ehli kitabın kestikleri helaldir. Onların kadınlarıyla evlenmek caizdir. Ancak Müslüman kadınlarla evlenmek eftaldir. 6. cüzdeki 3. mesajsa denge bilinci, yani orta bir ümmet olma. Maide suresinin sonraki bölümlerinde ise bazı ahkam konuları açıklanmaktadır. Abdest, gusül, teyemmüm, şahitlik, cihat, kısas ve irtidat gibi. Ayrıca iman, ibadet ve adalet gibi hükümleri terk eden önceki ümmetlerin sapmaları aktarılır. Bu sapmaların sonunda Allah'ın gazabına ve lanetine uğradıkları gerçeği hatırlatılır. Evet, 6. cüzdeki 3 mesaj bunlardı. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Altıncı cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler, bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır. Ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince,

İşte Allah onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve sonsuz rahmet sahibidir. Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemişler, bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi de, bu haksız davranışları yüzünden onları hemen yıldırım çarpmıştı. Bilahare kendilerine açık deliller geldikten sonra buzağı ilah edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir delil verdik. Ant içmeleri sebebiyle sözleşmeyi desteklemek ve önemine dikkat çekmek için dağı başlarına diktik ve onlara baş eğerek kapıdan girin dedik. Onlara cumartesi günü sınırı aşmayın dedik. Kendilerinden sağlam söz aldık. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle. Dahası inkarları sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna artık iman etmezler. Bir de inkar etmelerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından, Allah elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden, halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Başkası ona benzer kılındığı için şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilafa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir. Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir. O da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır. Yahudilerin zulmü sebebiyle bir de pek çok kimseyi Allah yolundan engellemeleri, kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık. Onlar arasından ilimde derinleşmiş olanlarla müminler ki bunlar sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana iman ederler. Namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar başkadır. İşte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık. Bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdi ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı tutunacak bir delilleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğine, onu ilmiyle, ilminin bir eseri olarak indirdiğine şahitlik eder. Melekler de şahitlik ederler. Ve şahit olarak Allah yeterlidir. İnkar eden ve Allah yolundan alıkoyanlar, şüphesiz doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır. İnkar edenleri ve hakkı gözetmeyenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Onları içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da yönlendirecek değildir. Bu da Allah için çok kolaydır. Ey insanlar! Peygamber Rabbinizden size gerçeği getirdi. Şu halde kendi iyiliğinize olarak iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah sınırsız ilim ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih,
ancak Allah'ın elçisidir. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve ondan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Tanrı üçtür demeyin, bundan vazgeçin. Hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilahtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter. Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan geri durur, ne de yakın melekler. Büyüklenerek O'na kulluktan geri duranların hepsini Allah yakında huzuruna toplayacaktır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Allah ecirlerini tam olarak verecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çevirenlere ve kibirlenenlere gelince onlara acı bir şekilde azap edecektir. Bunlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları kendilerine ulaştıran dosdoğru bir yola iletecektir. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkındaki hükmü şöyle açıklıyor. Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kız kardeşi bulunursa bıraktığının yarısı bunundur. Eğer ölen kız kardeşin çocuğu yoksa erkek kardeş de ona varis olur. Kız kardeşler iki tane olursa bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş varsa, erkeğin hakkı iki kadın payı kadardır. Yanılmayasınız diye Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir. Maide Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramda bulunduğunuz sırada avlanmayı helal saymamanız şartıyla, size bildirilecek olanlar dışındaki en'am denen hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Şüphesiz Allah dilediği gibi hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın işaretlerine, haram aya, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını dileyerek Beytülharam'a yönelmiş kimselere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin, sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla henüz canı çıkmadan yetişip kestiklerinizin dışında yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşlar önünde sunaklarda boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Bugün kafirler dininize karşı mücadelede ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, iyi ve temiz olanlar size helal kılınmıştır. Yırtıcı hayvanlardan olup Allah'ın size öğrettiğiyle eğiterek avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin. Hayvanı ava salarken besmele çekerek üzerine Allah'ın adını da anın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın hesabı pek çabuktur.
Bugün size iyi ve temiz nimetler helal kılındı.

yapmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Gayrimeşru ilişkide bulunmak veya gizli dost tutmak şeklinde değil de meşru bir nikahla evlenmek şartıyla mümin kadınlardan iffetli olanlarla, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir. Kim inanmayı reddederse, ameli kesinlikle boşa gider. O, ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman, yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursanız bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için bağışlama ve büyük bir mükafat vardır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Andolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Onlardan 12'de nakip, temsilci göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılarsanız, zekatı verirseniz, peygamberlerime iman eder ve onları desteklerseniz, bir de Allah rızası için borç verirseniz, andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Artık bundan sonra içinizden kim inkar ederse kesinlikle doğru yoldan sapmış olur. Ahitlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden, Tevrat'tan önemli bir kısmını da unuttular. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere onlardan daima bir hainlik görürsün. Sen yine de onları affet, hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam ahitlerini almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenlerden, İncil'den önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan düşmanlığı ve kini soktuk. Allah onlara yapıp ettiklerini ileride haber verecektir. Ey ehli kitap! Resulümüz kitapta bulunup da gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklamak üzere geldi. Birçoğunu da açığa vurmuyor. Şüphe yok ki size Allah'tan bir ışık, apaçık bir kitap geldi. Allah kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına erdirir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır, onları dosdoğru bir yola iletir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkar etmiş olurlar. De ki, eğer Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde bulunanların tamamını helak etmek isterse,
Kim Allah'a

Allah'ın gücüne karşı durabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı sıradan insanlarsınız. O dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır. Ey ehli kitap! Bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi demeyesiniz diye, peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz gelmişti. İşte size müjdeleyici de uyarıcı da geldi. Allah her şeye kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Zira O, içinizden peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar yaptı ve alemlerde hiç kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim! Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin. Sakın geri dönmeyin. Sonra kaybedenler siz olursunuz. Dediler ki, ey Musa, orada zorba bir topluluk var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Ama oradan çıkarlarsa biz hemen gireriz. Korkanlar arasından Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki yiğit adam şöyle dedi. Kapıdan üzerlerine hücum edin. Oraya girdiğiniz an artık kesinlikle siz galipsiniz. Eğer müminlerseniz ancak Allah'a güvenin. İsrailoğulları, ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız, dediler. Musa, Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavim arasında sen hükmet, dedi. Allah buyurdu ki, öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere oradan, kutsal topraklardan 40 yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine, andolsun seni öldüreceğim, dedi. O da dedi ki, Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile, ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim. Zira ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben diliyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin. Cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti. Onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. Ardından Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim, dedi, ettiğine de pişman oldu. İşte bundan dolayı İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler. Allah'a ve peygamberine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri veya asılmaları yahut el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onların dünyada uğradıkları aşağılayıcı cezadır.
Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Ancak onları yenip ele geçirmenizden önce tevbe edenler müstesna. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa erisiniz. Kafir olanlar var ya, yeryüzünde olan her şey, bunun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu kurtuluş fidyesi olarak verseler, onlardan asla kabul edilmez. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler, fakat oradan çıkamayacaklardır. Onlar için sürekli bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının yaptıklarına karşılık bir ceza, Allah'tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Kim bu haksız davranışından sonra tevbe eder ve halini düzeltirse bilsin ki, Allah onun tevbesini kabul eder. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğini azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Ey Peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar hep yalana kulak verirler. Sana gelmeyen başka bir kesimi dinler dururlar. Kelimeleri konulduğu anlamlarından kaydırıp değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen alın. Eğer o verilmezse uzak durun derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse elbette Allah'ın iradesine karşı senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların dünyadaki hakkı büyük bir rezilliktir. Ahirette de onlar için büyük bir azap vardır. Onlar hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. Sana gelirlerse aralarında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adil olanları sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde seni nasıl hakem tayin ediyorlar? Bunun ardından da yüz çevirip gidiyorlar. Onlar asla inanmış değildirler. Kendilerini Allah'a vermiş olan peygamberlerin ve Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitlerin, bilginlerin, Yahudiler arasında kendisiyle hükmettikleri, içinde hidayet ve nur bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Hepsi onun hak olduğunun şahitleriydi. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Tevrat'ta İsrailoğullarına cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş, yaralamalarda da kısas vardır. Kim kısası bağışlarsa bu kendisi için bir kefaret olur. Ve her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir diye yazdık. Ardından o peygamberlerin yolu üzere kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici, takva sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. İncil'e tabi olanlar da Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıkların kendileridir. Resulüm, sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları denetleyici olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik. Allah dileseydi
size tek bir ümmet yapardı.

fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamaları için onlardan sakın diye onu indirdik. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah öyle istedikleri, bunu hak ettikleri için onların bazı günahları sebebiyle başlarına bir bela getirmek istiyordur. İnsanların birçoğu gerçekten Allah'ın yolundan çıkmışlardır. Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Kalplerinde hastalık bulunanların, başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek, onların dostluklarını kazanmaya çalıştıklarını görürsün. Belki de Allah müminlere katından bir fetih veya başka bir başarı getirir de, onlar içlerinde gizledikleri şeyden dolayı pişman olurlar. İman edenler de, sizinle beraber olduklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıydı derler. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiş, sonuçta hüsrana uğramışlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah öyle bir kavim getirecektir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Sizin veliniz ancak Allah'tır, peygamberidir, bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kâfirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu, onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. De ki, ey ehli kitap! Biz yalnız Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Onlar, Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği bir kısmını maymunlara ve domuzlara çevirdiği tağuta tapan kimselerdir. İşte bunlar yeri daha kötü olanlar ve doğru yoldan daha fazla sapmış bulunanlardır. Size geldiklerinde iman ettik derler. Oysa onlar inkarla girmiş yine onunla çıkmışlardır. Allah onların neler gizlemiş olduklarını daha iyi bilir. Onlardan birçoğunun günaha girmede, haksızlık etmede ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bari din adamları ve alimleri onları yalan söylemekten ve haram yemekten men etselerdi. Bu yaptıkları ne kötüdür. Yahudiler Allah'ın eli bağlanmış dediler. Asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lanetlenmişlerdir. Aksine onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlığı ve kini saldık. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa, Allah onu söndürmüştür.
Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar. Allah'sa bozguncuları sevmez. Şayet ehli kitap iman edip günahtan sakınma çabası göstermiş olsalardı, kuşkusuz biz de kötülüklerini yüzlerine vurmaz ve onları nimeti bol cennetlere koyardık. Şayet onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından onlara indirileni doğru dürüst uygulamış olsalardı, göğün ve yerin türlü türlü nimetlerinden yararlanırlardı. İçlerinde aşırılığa kaçmayan bir zümre var. Onlardan birçoğunun yaptıkları işlerse pek kötüdür. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça, tuttuğunuz yol, yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Kafirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. Andolsun biz İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler. Başlarına bir felaketin gelmeyeceğini sanıp kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tevbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine görmezden ve duymazdan geldiler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkar etmişlerdir. Oysa Mesih, ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin demişti. Bilinmeli ki, her kim Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zalimlerin yardımcıları da olmayacaktır. Andolsun ki Allah üç unsurdan biridir diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek ilahın dışında hiçbir ilah yoktur. Şayet bu dediklerinden vazgeçmezlerse, böylece kafir olanları elem verici bir azaba çarptırılacaklardır. Hala Allah'a tevbe edip onun bağışlamasını dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlamakta, çok esirgemektedir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz, sonra bak nasıl saptırılıyorlar. De ki, Allah'ı bırakıp da size zarar da veremeyen, yarar da sağlayamayan varlıklara mı kulluk ediyorsunuz? Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. De ki, ey ehli kitap, Hakk'ın sınırlarını aşarak dininizde aşırılığa gitmeyin. Daha önce kendileri saptığı gibi birçoklarını da saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluluğun keyfi istek ve arzularına uymayın. İsrailoğullarından kafir olanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve sınırı aşıyorlardı. İşledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Yaptıkları ne fenaydı. Onlardan birçoğunun inkarcıları dost edindiklerini görürsün. Onların önceden kendileri için hazırladığı şey, yani Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötü bir sonuçtur. Hem de onlar azapta sürekli kalacaklardır. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman ediyor olsalardı, o inkarcıları dost edinmezlerdi. Fakat onların birçoğu yoldan çıkmışlardır. Kuşku yok ki iman edenlerin
insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin. Yine onlar arasında iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanların da biz Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde insaflı keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız. Başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

I find you. سبحان

0: Hadi yeni bir gün.
1: 5 dakika daha lütfen.
0: Okul servisi beklemez ama.
2: Radyoyu açayım mı?
0: Aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
3: Güne başlarken.

0: sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
4: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de...

0: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
1: Anne, kim konuşuyor?
0: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
1: Bizi de duyuyorlar mı?
0: Mesaj gönderirsen duyarlar.
1: O zaman ben de göndereceğim.
0: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
2: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken yakında Diyanet Radyo'da.

erken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekle.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: Es-Sabur. Çok sabırlı. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlıkları merhametiyle saran Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Tahammül etmek, kendini tutmak, sızlanmamak anlamındaki sabr kelimesinden türeyen sabur esması, çok sabırlı anlamına gelir. İnsan için sabır, aklın ve dinin yapılmasını gerekli gördüğü şeyleri yerine getirebilmek, yapılmamasını istediklerinden uzak durmak için nefsi kontrol altında tutmaktır. Allah'ın sabur olmasıysa, günahkarları cezalandırma konusunda acele etmeyip lütfuyla muamele etmesidir. Her şeyi yapabilecek kudrette olmasına rağmen gücüne hükmetmesi, merhametini dileyerek ön plana çıkarması, kullarına mühlet vermesi demektir. Burada kula sunulan çok büyük bir ikram vardır. Bekler Rabbi, yolunu fark etmesini, yanlışsa dönmesini, kendine sığınmasını ve doğru yaşamasını bekler. Peki biz bu beklentiyi karşılayabiliyor muyuz? Rabbin bize gösterdiği sabrı biz kendimize, sevdiklerimize gösterebiliyor muyuz? Sabır hayatımızın neresinde? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Bugüne kadar Allah'ın esmaları üzerinde tek tek düşündük. Hem Rabbi tanıdık, hem kendimizi tanımaya gayret ettik. İrdeledik ve sona geldik. 99 esmanın sonunda sabur esmasıyla karşılaşmamızda nasıl bir hikmet olabilir sevgili dinleyici? Bütün öğrendiklerimizi, irdelediklerimizi üst üste koyup, şimdi ne yapmam gerekiyor dediğimizde, bize en büyük ışık bu esma olabilir mi? Şimdi bu bildiklerimizi uygulamaya geçirmek için sabır göstermemiz, Rabbin sabırlı olduğunu fark etmemiz gerekiyor olabilir mi? Sahi neydi ki sabır? Tahammül etmek mi? Diş sıkmak mı? Geçecek diye beklerken kendimizi yıpratmak mı? Nedir sabır tam olarak? Bizim zihnimizde canlanan, hor ve hakir görülmeye sesini çıkarmayan, eziyet görmeye tahammül eden insandır biraz değil mi? Halbuki bu sabır değildir. Bu tezellül, kendini alçaltmaktır ki bir mümin Allah'tan başkasının karşısında kendisini alçaltmaz. Allah'a karşı kendini küçük görmesi de mahcubiyetinden, derin muhabbetinden ve kudretine olan saygısındandır. Peki nedir sabır? Kitab-ı Mübin'de yer alan sabır kavramı, harama karşı kendini tutma, iyilikte ısrarcı olma şeklinde ifade edilir. Yani müminin sabrı iyiliktedir. Kim ne yaparsa yapsın, ne derse desin, kendine ve dinine yakıştırdığı iyi hal ve hareketlerden vazgeçmez, iyilikte sebat gösterir. Mümin etkiye tepki insanı değildir. O bana böyle yaptı. O zaman ben de ona bir misliyle yahut daha fazlasıyla aynı karşılığı veririm demez mümin. Allah nasıl davranmasını emretmişse öyle davranır. Karşısındaki kendini zorlasa da, yorsa da Allah'ın dediğini yapmaktan kendini alıkoyamaz. Duygularıyla değil, Allah'ın sınırlarıyla hareket eder. Çünkü mümin her insanın bir perde olduğunu bilir. Perdenin arkasında Rabbi var. Orada sabır gösterdiği insan değildir, emirdir. Müminin asıl muhatabı Rabbidir, insan değil. Bir akrabası eziyet ediyor diyelim. Ama Rabbi de sıla-i rahimi emrediyor, rahmetinden bir parça olduğunu söylüyor ve akrabasıyla ilişkisini kesmemesini emrediyor. Neye göre hareket eder mümin? Ama o bunu hak etmiyor. Her gittiğimde sözleri bıçak gibi saplanıyor. Yapasım gelmiyor deyip gitmekten vaz mı geçer, yoksa benim için önemli olan onun ne dediği değil, Rabbimin ne dediği.

0: Rabbim git diyorsa giderim mi der. Şeytana Rabbi insana secde etmesini emrettiğinde şeytan ne yaptı? İnsanın cismine takıldı, topraktan yaratılmış süfli bir varlığa secde etmeyi reddetti. Aslında orada reddettiği Allah'ın emriydi, fark etmedi. İsyan ettiği Rabbiydi. Onun takıldığı insan bedeni huzurdan kovulmasına sebep oldu. İnceliği göremedi. İnsan secde etmeye değmeyebilirdi belki onun için ama sırf Rabbi secdeyi emrettiği için emre itaat etseydi lanetlenmeyecekti. Rabbimiz bizi bu hallere düşmekten korusun. Müminin sabrı, dinin ve aklın kabul ettiği fakat nefsin hoşlanmadığı hayırlı işleri yaparken ısrarcı olmakta gösterir kendini. İbadetine her koşulda devam edebilmek, öfkeyi tutabilmek, hak etmeyene bile iyi davranabilmek, kendinden ödün vermeden ben müminim, bana bu yakışır diyebilmektir sabır. Zorlandığı durumlarda harama sapmamak, yine de doğru olanı yapabilmektir. Nefsi dizginleyebilmek ve canının istediğine göre değil, Allah'ın istediğine göre yaşayabilmektir. Hepsi sabırda toplanır. Sabır hepsine dağılır. Allah'ın vaat ettiği huzur ve refah da bu sabrın karşılığıdır. Bununla birlikte cehalete, zulme, haksızlığa sabredilmez. Mümin böyle bir durumla karşılaştığında cesur olur, dik durur, karşı koyar, elinden geleni yapar. Zulme susmak sabır değildir. Haksızlığa boyun eğmek insanı düşürür. Bu yüzden akıl vermiş bize Rabbimiz. Doğruyla yanlışı ayırt edebilecek kabiliyette yaratmış bizi. Değiştirebileceğimiz, müdahale edebileceğimiz bir durum varsa yine iyilikten şaşmadan Rabbin emrettiği hal üzere olarak elimizden geleni yaparız. Ama değiştiremeyeceğimiz şeyler varsa onun için dua etmekten ve hayır dilemekten öte gidemeyiz. Rabbimiz bizi hayırda sebat eden kullarından eylesin. Allah'ın kullarına gösterdiği sabır, biz kulların sabrının o kadar üstünde ve yücedir ki, fark etsek belki mahcubiyetten başımızı kaldıramayız. Ne çok insan vardır, Allah'ın varlığına pervasızca laf atan, dil uzatan, hadsizlik eden. Allah onların hepsini helak edebilecekken sabreder. Yine rızıklandırmaya devam eder. Sıhhat, afiyet verir. Gördüklerinden geri koymaz. Burada hem o kişiye verilmiş bir şans vardır, hem de mahşerde huzuru ilahiye çıktığında, bütün bunları sana kim bahşetti diye sorulacak bir hesap için biriktirme. Elbette hiçbir varlığın dilinden dökülen bir söz, Allah'ın azametine dokunmaz. Ondan bir şeyi azaltmaz. Zarar bile veremez ama, ortada bir saygısızlık vardır. Ve Allah onlara bile iyilik gösterir. Rabbin sabretmesinde kullarınki gibi bela ve meşakkatlere göğüs germe yoktur. O kullara has bir özelliktir. Allah'ın sabretmesinde günahkarları cezalandırmakta, haddini bildirmekte acele etmeyiş vardır. Şu halde Allah'tan daha fazla sabreden kim olabilir? Rabbimiz bizi sabırla öne çıkan kullarından eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Ben nefsimle bir bütünüm. İyilik de kötülük de tohum olarak içimde. Ekili geldim dünyaya. Hangisini yeşerteceğim bu benim elimde. Kimimiz iyi bir aile terbiyesi alarak büyümüş olabiliriz. İyilik çoktan yeşermiştir içimizde. Kimimiz bu şansı elde edemeden büyürüz. Hatta belki kötülüğün iyilik olarak gösterildiği kimseler tarafından yetiştirilmiş olabiliriz. Bu bir şanssızlık mıdır? Hayır elbette. Allah haksızlık etmez. İyi bir ailede büyüyen ve iyiliği kökten öğrenen kimsenin mesuliyeti elbette sonradan öğrenen kimseden daha fazladır. Ama özde hepimizin tek bir amacı var. Ahlakımızı güzelleştirmek, kulluğumuzu iyileştirmek. Nereden başlarsak başlayalım, hangi noktadan yola çıkarsak çıkalım, hepimiz aynı doğrulukta yürümekle mükellefiz. Hepimizin ulaşacağı nokta da aynı olmayabilir. Hepimiz kendi en iyi halimize ulaşmaya gayret edeceğiz. Bizim işimiz bu. Ve bunun için bize sabır gerek. Sabır, müminin en büyük, en muhteşem, en öne çıkan vasfı olmalı. Benim iyilikte, ibadette, Rabbime sadık olmakta sabırlı olmam gerek. Ahlak benim ruhumun yeteneği. Ahlakımın göstergesi de davranışlarım. Kendimi ifade ediş tarzımdır. Ben iyinin ne olduğunu bilebilirim. Ama bu beni güzel ahlaklı yapmaz. İyiliğe güç yetiriyor olabilmem de beni güzel ahlaklı yapmaz. Evet, bende bu yetenekler var. Ama kullanabilmem beni güzel ahlaklı eyler. Rabbimin benden istediği şey, ahlakımla kendimi göstermem, davranışlarıma yansıtmam, bunun için de nefsimi terbiye etmem. Nefis ister, her şeyi isteyebilir ki, çoğu zaman da kendine kolay gelen şeyi ister, zora gelemez. Benim nefsimi zora alıştırmam lazım. Gelmeyene gitmem, gülmeyene güler yüz göstermem, güzel söz sarf etmem, kendime saygımı korumam, dinimi yüceltmem gerek. Bunun için tamamen hazır olmayı beklemeden hemen bir ucundan başlamam gerek. Hiç yapmamaktansa zorlanarak yapmam evladır. Zorlanarak yapmaya başladığımda içselleştirip haz alarak yapmaya başlayabilirim bir gün elbet. Ama gayret, gayret içinde sabır. Yapamadım deyip bırakmadan, vazgeçmeden, ısrarla, sabırla uğraşmam gerek. Rabbimin 99 esmasını öğrendim ben. Her birinden bir şey aldım kendime. Nasıl olmam gerektiğini Rabbimi tanırken çözdüm. Ben nasıl olmam gerektiğini biliyorum artık. Bildiğimi uygulamaya geçirmem için bana azim gerek. Azmim Rabbimin sabur oluşudur. Rabbim sabredenlerin en güzeli ise ben de ona yaraşır bir sabırla kulluk ederim. Bana bu yakışır. Huzuruna vardığımda Rabbim senin için iyilikte sabır gösterdim. Zorlandım ama vazgeçmedim. Çünkü seni çok sevdim. Bana sevgimin hürmetine merhamet et diye yakarabilmeyi dilerim. Dilerim ki Rabbim ahlakımı güzelleştirmem, kulluğumu iyileştirmem için bana azim versin. İçimdeki tohumu yeşertebileyim ve öğrendiklerimle amel ederek huzuruna varanlardan olayım. Niyet hayır, akıbet hayır olsun. Kullarına mühlet verdiği halde ihmal etmeyen ya sabur. Biliriz ki sen zerreyi ziyan etmeyensin. İyiliğin de, kötülüğün de hakkını günü geldiğinde verecek olansın. Zalimlerden intikamını aldığın o şiddetli günün azabından sana sığınırız. Sabrını kötüye kullanan, hadsizlik eden kullarından uzak eyle bizi. Sabretmesi gereken durumları fark edecek feraset, geçici lezzetlere direnecek güç, haksızlığın karşısında duracak cesaret ver bize. Senden kusurları örten, öfkesine hakim olabilen, ilim ve fazilet yolunda ibadette sabırlı kullarından olmayı diliyoruz. Senden gelen her şeye razı olan, hayrını görebilen, ondan alması gerektiğini alabilen, yakınmadan, şikayet etmeden sabreden ve ecrini senden alan kullarından eyle bizi. Sabır ecirle birlikte gelir buyuran sensin. Ve şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan.

seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne. Ve özlemle beklediğin geldiğinde, bilmediklerini artık bildiğinde,

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına
22: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.

Efendim hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir gün ve hafta diliyoruz. 21 Eylül Pazartesi sabahında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü, haftamızı bereketli, huzurlu, sağlıklı eylesin. Tabii ki bol dualı eylesin efendim. Sizlerin de hem dualarınızı hem de selamlarınızı, varsa dinlemek istediğiniz eserlerinizi yazıp göndermenizi istiyoruz. Mesajlarınızla 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Şöyle güzel bir eserle hem güne hem programa hem haftamıza başlayalım. Bismillah diyelim. Ardından gündem bölümüyle gazete haber başlıklarımızla kulaklarınızda olacağız efendim. Başlıyor hayırlı sabahlar Diyanet Radyomuzda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Gündem. Efendim, gündem bölümüne geçiş yapıyor ve gazete haber başlıklarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Hemen şöyle manşet ve sürmanşete bakacağız öncelikle. Başkan Erdoğan, New York'ta diplomasi trafiği başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitti. Erdoğan, güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla yapılacak zirvede yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Liderlerle ikili görüşmeler yapacak Erdoğan'ın, Türk-Amerikan iş çevreleriyle birlikte bir araya gelmesi de bekleniyor denilmiş. Öte yandan bir gecede 1600 drone saldırısı Moskova ateş altında. Ukrayna önceki gece Rusya'nın başkenti Moskova'ya yüzlerce İHA'yla saldırı düzenledi. Moskova petrol rafinesinin yanı sıra birçok bina hasar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski sosyal medya hesabından şehrin alevler içindeki görüntülerini paylaştı. Daha önce benzeri görülmeyen bir saldırı yaşadıklarını söyleyen Moskova Belediye Başkanı, hava savunma sistemlerinin gece boyunca Moskova ve diğer bölgelerde 1600'den fazla İHA düşürdüğünü açıkladı. Rusya da Ukrayna'da birçok stratejik noktayı vurdu. Öte yandan İsrail, ABD'nin yeni İran'ı olabilir diyor efendim. Avrupa'dan sonra Amerika'nın da yaptırım uygulama ihtimali İsrail'i korkutuyor. Amerika içindeki İsrail Düşünce Kuruluşu diye bilinen FDD'nin CEO'su Mark Dobovist, 2029'da yönetimi devralacak ABD Başkanı'nın İsrail'e İran'a benzer sert ekonomik tedbirler getirebileceğini söylüyor. Tel Aviv'de özellikle ABD'yi içeriden ele geçirmeyi teklif eden Dobostiv ayrıca İsrail ve ABD entegrasyon öylesine derinleşmeli ki İsrail'e finansal zarar vermenin Washington açısından da önemli maliyeti olsun dedi. Berlin'de Türk aday kazandı, tarih yazdık arkadaşlar diyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk kökenli Elif Eralp'in eyalet başkanı olması, aday olması Sol Parti ilk sonuçlara göre yaklaşık %26 oyla seçimi birinci tamamladı. Eralp, parti merkezinde yaptığı zafer konuşmasını Türkçe olarak tarih yazdık arkadaşlar sözleriyle bitirdi. Öte yandan MASAK'tan fonlara yakın takip, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon operasyonunu genişletiyor. Başsavcılık MASAK'tan portföy yönetim şirketleriyle birlikte bütün yöneticilerle alakalı olarak ait mali verileri de bir araya getirerek istemiş diyor gazete. MASAK incelemesinde pusulanın yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'ın İsviçre hesabında özellikle 127,5 milyon dolar transfer ettiklerini, oralardan transferleri de belirlediğini açıkladı denilmiş İsviçre banka hesaplarında. Yemekte milyarlık vurgun diyor efendim. Tarladan ucuza aldıkları sebze ve meyveyi fahiş fiyatla vatandaşa, özellikle satışa yönelik operasyonun yankıları sürerken şimdi de kamudaki yemek ihalelerinde yapılan vurgunlar konuşuluyor. Organize hareket ederek maliyetleri yüksek gösteren 8-10 şirket son 2 yılda çoğu hastane yemekleriyle yapılmış olan 15 ihale devleti 12.3 milyar lira zarara uğrattı. Fiyatları birlikte yukarı çekiyorlar. Şanlıurfa'daki ihale iptal edildi deniliyor diğer haber başlığında. Bir diğer gazetemize hemen şöyle bakacağız efendim. Özellikle manşette Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'e katılım haberini görüyoruz. Küresel adalet çağrısı yapacak. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler zirvesi için New York'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine mazlumların sesi olacak. Erdoğan'ın ana gündemi İsrail'in Gazze'deki soykırımı, Filistin devletinin tanınması ve İsrail'e karşı atılacak adımlar olacak. Tüm ülkeleri İsrail'in saldırılarına karşı durmaya çağıracak. Öte yandan Erdoğan dünya liderleriyle buluşacak, Trump'la görüşmede kritik dosyalar masada olacak denilmiş efendim. Kurtlar Vadisi'ne FETÖ soruşturması doğru karar deniliyor bir diğer haber başlığında. Milli hızlı trende seri üretim başladı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli tren setinin testleri sürerken ikincisinin seri üretimi başladı. Gelecek yıl 2028'de 7 olmak üzere 14 tren seti daha üretilecek denilmiş.
149 haftadır süren insanlık dersi diyor efendim. Erzurum'da sağlık çalışanlarının Gazze için başlattığı vicdan nöbeti 149 haftayı geride bıraktı. Karkış demeden her cumartesi yürüyen Filistin dostları soykırımı unutturmamak için sessiz direnişlerini aralıksız sürdürüyor denilmiş. 40 sağlık çalışanı öncü. Aralarında 11 doktor ve 18 tıp öğrencisinin bulunduğu 40 sağlık çalışanının öncülüğünde başlayan ve Erzurumlu vatandaşların da katıldığı vicdan hareketi 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor. Dünyada Gazze eylemleri bitse de bir hafta bile ara vermeyen vicdan nöbetleri özellikle unutturmayacağız diyor oradaki sağlık çalışanları. Berlin'e Türk Başbakan adayı deniliyor efendim. Almanya'daki eyalet seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Sol Parti'nin Berlin adayı Elif Erat, oyların %25.5'ini alarak zaferini ilan etti. Türk kökenli Eralp'in başbakan olmasının önü açıldı. Eralp zafer konuşmasının son bölümünü de Türkçe olarak yaptı deniliyor efendim. Haberin son özet cümlesinde. Gazetelerin birinci sayfalarına yansıyan manşet ve haber başlıklarımız bu şekilde. Birazdan detaylara bakacağız, detayları sizlerle paylaşacağız ama tabii öncesinde hem güzel bir eserimizi sizlerle buluşturalım hem de mesajlarınızı bekliyoruz efendim, selamlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz hemen. Mesajlarınıza bakacağız. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Bursa Mudanya Dedeköy'den Emin sizleri sabah ve akşam severek dinliyoruz. Sıradaki eser sizlere ve bütün dinleyenlere gelsin. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı sabahlar. Çağatay Bey Nevşehir'den Hülya ben. Şu anda Konya yolundayız. Diyanet Radyomuzu severek dinliyoruz. Allah razı olsun sizlerden. Sizlerden de efendim teşekkür ediyoruz. Can feda eserini eşim Erol, çocuklarım, torunlarım ve özellikle manevi büyüğüm Ayşe ablam için Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Hayırlı haftalar diliyoruz. Diyanet Radyomuzun çalışan ve dinleyenlerine teşekkür ediyoruz efendim. Meryem Koyuncu, Şanlıurfa'dan. Allah razı olsun. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Aleykümselam. İzmir'den Yusuf Ali Şener ve Ömer Asaf Şener. Tüm okul yolundaki kardeşlerimize, velilerine güzel, bereketli bir hafta diliyor. İyi yayınlarınız olsun. Teşekkür ediyoruz efendim bütün öğrencilerimize, okul yolundaki öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize selam olsun efendim. Güzel bir ders günü ve haftası olsun inşallah. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Güzel bir eserimizi armağan edelim, ardından tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
4: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
5: Efendim devam ediyoruz gündem sayfamızdan kaldığımız yerden. Erdoğan New York'ta diplomasi trafiği başlıyor diyor haber başlığında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emin Erdoğan New York'ta iklim, sürdürülebilir kalkınma ve çocuklar için güvenli dijital sistemler temalı toplantılarda katılımcılara hitap edecek. Emin Erdoğan da Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'nın New York kentine gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek denilmiş efendim. Öte yandan Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'nın New York kentine gitti. Dünya liderlerinin buluştuğu zirvede 22 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkacak Erdoğan ve yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Liderlerle ikili görüşmelerin yanı sıra Türk-Amerikan iş dünyası ve düşünce kuruluşlarıyla temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde bölgesel ve küresel gelişmeler olacak. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti başladı. 23 Eylül'e kadar New York'ta temaslarda bulunacak Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun ilk günü olan 22 Eylül'de Genel Kurul'a hitap edecek. Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul'da Erdoğan, Türkiye'nin küresel meselelere ilişkin yaklaşımını ortaya koyacak. Başkan Erdoğan ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le başta olmak üzere çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın programında bölgesel gelişmelerin yanı sıra Türkiye'nin ikili ilişkileri de öne çıkacak. Özellikle Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit'le yapılması planlanan görüşmelerde bölgesel meselelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Öte yandan Erdoğan'ın liderlerle gerçekleştireceği temaslarda Türkiye'nin farklı bölgelerdeki gelişmelere ilişkin diplomatik girişimlerini sürdürdüğü bir dönemde yapılacak. Özellikle New York programının önemli başlıklarından biri de Türkiye-ABD ilişkileri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin vereceği davete katılacak. 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde de iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı boyutları ele alınacak. Öte yandan Erdoğan'ın Türk-Amerikan iş çevreleriyle gerçekleştireceği temaslarda ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik başlıkların gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye ile Amerika arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi daha önceki temaslarda da öne çıkan başlıklardan olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılında ABD temaslarında iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin sürdüğünü belirtmişti. Erdoğan'ın New York mesaisinde Amerika'daki düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştireceği toplantıda yer alacak. SETA'nın öncülüğündeki programda Türkiye'nin dış politikası, bölgesel gelişmeler ve küresel gündemin ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türk ve kardeş toplulukların temsilcileriyle de bir araya gelecek. Böylece New York programında lider diplomasisinin yanı sıra iş dünyası, düşünce kuruluşları ve vatandaş temsilcileriyle de temaslar kurulacak denilmiş efendim. Haberin son cümlesinde. Öte yandan Eurofighter tesislerinde inceleme deniliyor. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter tedarik projesi kapsamında İngiltere'deki hava üssünde uçak bakım tesislerinin incelendiğini belirtti. Bakanlığın yaptığı hesap paylaşımındaki verilmiş olan mesajda da Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon çalışmaları kapsamında İngiltere ile yürütülen tedarik projesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda paylaşımda Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nden oluşan uzman personelin katılımıyla 15-17 Eylül arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri hava üstündeki uçak bakım tesislerinde inceleme yapıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen bu stratejik ziyaretin bakım idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapı uyumu ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım olduğu da kaydedildi deniliyor efendim aynı sayfa içerisindeki haberimizin son cümlesinde. Eser arası vereceğiz, ardından yeni saatimizde mesajlarınızla kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızla devam ediyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Hayırlı haftalar olsun. İstanbul'dan Nilay, Allah Müslümanları tek bir sancak altında birleştirsin. Boykota devam, lütfen gevşemeyelim diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Boykota devam. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz efendim. Allah razı olsun. Sizleri sevgiyle, muhabbetle dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Selam olsun hayırlı sabahlar ekibine. Çok teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, okul yolundayız. Şu anda çocuklarımla birlikte sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kırıkkale'den Mehmet Bey, selam bekleriz. Tabii ki efendim. Selamun aleyküm her birinize. Evlatları da selam olsun bizlerden. Bütün okul yolundaki değerli öğrencilerimize sevgiler, selamlar gönderiyoruz efendim. İstanbul'dan Hatice Hanım diyor ki hayırlı sabahlar olsun. Rabbim özgür Filistin'imizi, özgür Gazze'mizi korusun. Boykota devam. Boykota devam efendim. Sizler gibi farkındalığı yüksek olan kıymetli dinleyicilerimizle birlikte boykotumuz sonuna kadar devam edecek. Efendim sıradaki eserimizi sizlere armağan edelim. Ardından tekrar kaldığımız yerden devam edelim.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş Erzurum'da gençlerle buluştu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş Erzurum'da Diyanet Genç Ofisi'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi, onlarla sohbet etti. Erzurum Diyanet Genç Ofisi'ndeki buluşmada konuşan Başkan Arpaguş, gençlere hitaben ilim yolculuğunun zahmetsiz olmayacağını belirterek, "Siz ilim talibisiniz, ilim gurbet ürünüdür. Gurbet insanı pişirir, şüphesiz her türlü eksikliği yaşayabileceğiniz ortamlar olacaktır. Ancak bugün elhamdülillah böyle güzel mekanlarla, sorumluluk sahibi devlet görevlilerimizle, belediyelerimizle, müftülüklerimizle sizlerin hayatını kolaylaştırmak adına çok güzel hizmetler yapılıyor," dedi.

gençlerin geleceği için diye konuştu. Gençlerin kendilerini yetiştirmek için çok çaba ve gayret göstermeleri gerektiğini belirten Başkan Arpaguş, gençlerin bugün ortaya koyacakları gayretin ilerleyen dönemlerde kendilerine avantaj sağlayacağını da ifade etti. Ama bugünü öyle de olur, böyle de olur tarzında günler gelip geçer anlayışıyla yaşarsanız o zaman herkes bir diplomaya sahip olabilir arkadaşlar. Artık diploma problem olmaktan çıkmış durumda ülkemizde. Herkesin bir diploması var, artık ikinci bir dil aranır oldu. Bir dil kafi değil, birçok insanda bir dil var. İkinciyi kovalamanızı tavsiye ederim dedi. İstihdam alanının bu kadar daraldığı toplumlarda meziyetinizi ne kadar artırabilirseniz hayata atılırken o kadar tercih edilen, aranan insanlar olursunuz dedi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş gençlerle olan konuşmasında ve birlikteliğinde gençlere böylesi kıymetli mesajları verdi diyor efendim haberin son cümlesinde. Şimdi sıradaki güzel eserimizde tüm genç kardeşlerimize, öğrencilerimize, okul yolundaki öğrencilerimize armağan edelim, ardından tekrar kaldığımız yerden devam edelim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen şöyle mesajlarımıza bakacağız. Selamünaleyküm. Antalya'dan herkese hayırlı sabahlar ve hayırlı işler diliyoruz. Aleyküm selam. Okul yolunda bu kardeşlerimiz kimler? Ümmü Gülsüm, Ayşe Ümeyra ve Ubeydullah Kamil. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar olsun. İstanbul'dan hayırlı sabahlar. Yunus, Aslım, ben Ömer Faruk Güney'den bir eser istiyorum. Bütün dinleyicilere armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Rabbim tüm İslam alemine hayırlara vesile olsun. Yapımda emeği geçenlerden Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Mutfak grubu Denizli'den selam olsun sizlere. Teşekkür ediyoruz. Gaziantep'ten selamünaleyküm. Gülay Akgün aleyküm selam. Gaziantep'te kış hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bu aralar Antep'e uğramayın diyor, sizleri de kuruturlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Grup Genç'ten Sözü Var adlı eseri komşum Ayşe Yıldız'a ve bütün Müslümanlara armağan ediyorum. Kolay gelsin oradaki bütün kıymetli insanlara o halde. Okul yolunda sizleri dinliyoruz. Yusuf Ali, Selim, Zeynep Enes ve İbrahim, hayırlı günler. Bereketli günlerimiz olsun. Amin efendim. Teşekkür ediyoruz cümlesiyle birlikte. Selamünaleyküm, aleykümselam. İki kardeş okul yolundayız. Hamza ve Feyza, sıradaki eserde okul arkadaşlarımıza armağan olsun. Teşekkür ediyoruz, armağanımız olsun. Hemen dinletelim o halde. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.

Efendim bizlerle birlikte olan, bizlere kulak veren diğer dinleyicilerimizin mesajları var. Hemen onlara da bakalım. Ardından da yavaş yavaş müsaadelerinizi isteyeceğiz. Programın sonuna gelmişiz efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz Çağatay Bey. Hayırlı sabahlar efendim. Denizli'den Mustafa Gökhan Çavuşoğlu. Günümüz tüm İslam alemine huzur, bereket getir.

eylesin. Amin. Rabbim Müslümanları bir beraber eylesin. Amin efendim. Teşekkür ediyoruz. Bizden de sizlere selam olsun. Selamünaleyküm. Karaman'dan dinliyoruz sizleri Çağatay Bey. Aleykümselam. Karaman İl Müftülüğü daire personeline ve kıymetli müftümüz Faruk Gürbüz hocamıza da armağan olsun. Sıradaki eserimiz, teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz tabii ki. İl müftülüğüne, ilçe müftülüklerimize, orada kıymetli hocalarımıza selam olsun. Her birinize de armağan olsun tabii ki. Selamünaleyküm. Hayırlı, bereketli bir hafta.

ve veda eserimiz diyelim programımıza istinaden. Son eserimiz Sezer'e armağan olsun. Akşam saat 18'de Hayırlı Akşamlar programımızda tekrar kavuşmak, buluşmak duası ile efendim. Müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Rabbimize emanet olunuz. Mevlam yar ve yardımcımız olsun. Sağlıklı, bereketli, huzurlu ve tabii ki bol dualı bir gün olsun her birimize. Mevla dualarımızı en güzel şekliyle kabul eylesin huzuru dergahında. Hoşçakalınız, akşam görüşmek üzere.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
5: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
6: hayırlı günler diyenler,
7: karşılıksız sevenler,
8: kadir kıymet bilenler,
9: üzerine güneş değmeyenler,
10: hesap etmeden verebilenler,
11: ben değil biz diyebilenler,
12: herkese merhamet edebilenler,
13: yolu yönü haktan yana olanlar,
14: aralarında selamı yayanlar,
15: doğrudan yana olanlar,
16: mazluma kol kanat olanlar,
17: yol açan,
18: yol olan,
19: yolda olanlara.
20: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a,

güzel vatanımızın her bir taşına toprağına. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

Cumhuriyet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 21 Eylül 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 10 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 8 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Hayattaki kötülüğe bakışımız. İslam düşüncesinde kötülük, insanın özgür iradesi, imtihan anlayışı, ilahi hikmet ve kader gibi kavramlar üzerinden ele alınır. Bu yaklaşımlar, dünyadaki kötülük, musibet ve acı gibi hadiseleri insanın

0: manevi gelişim için bir araç, ilahi düzenin bir parçası ve neticesi ahiret hayatında tecelli edecek olan bir imtihan olarak yorumlar. Böylece kötülüğün varlığının Allah'ın mutlak iyiliği ve kudretiyle çelişmediği, aksine insanı daha bilinçli, sorumlu ve ahlaki bir varlık haline getirmeyi amaçladığı anlaşılır. İslam, insan hayatının bir imtihan olduğunu söylerken, hayatta karşılaşılan birçok iyi ve kötü durumu da imtihanın bir parçası olarak görür. Allah, insanları sınamak için onları iyilik ve kötülükle karşılaştırır. Bu imtihanın amacı, insanların sabır, şükür, iman gibi erdemlerini ortaya koymalarıdır. Kur'an'da bu durum şöyle ifade edilir. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Bakara Suresi 155. Ayet. Bir hadis. Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen ve iyiliği emredip, teşvik edip kötülükten sakındırmayan, uzaklaştırmayan bizden değildir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Hadi yeni bir gün. 5 dakika daha lütfen.
3: Okul servisi beklemez ama.
4: Radyoyu açayım mı?
3: Aç aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
5: Güne başlarken...

0: sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
1: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
1: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
5: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken yakında Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
0: Reklam.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Demek Resulullah burada.
2: Bakın, bakın, işte burada. Allah'ın elçisini gördünüz mü?
3: Bakın bakın, işte burada.
1: Allah'ım, bu ne büyük bir onur.
2: Ne büyük onur. Elhamdülillah, şükürler olsun.
4: Peygamberimizle ummadıkları bir zamanda karşılaşan bu grup çok mutlu olmuştu. Nihayet Mekke görünmüştü.
1: Şükürler olsun, Mekke'ye ulaştık. Bizi Kabe'ye, Beytullah'a kavuşturan Allah'a hamdolsun.
4: Peygamberimiz Beytullah'ı görünce ellerini kaldırıp şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu beytin şerefini, azametini, saygınlığını ve heybetini artır. Ona hac ve umre ile tazim eden ve saygı gösterenlerin de şerefini, saygınlığını, azametini ve erdemli hareketlerini artır.
5: Peygamberimizin Müzdelife'de vakfe yapacağını sanıyordum ama Arafat'a geçtik.
6: Evet, biz de öyle sanıyorduk. Hatta kendisine de sorduk. Ama Arafat'a çıkılmadan haccın olmayacağını söyledi.
5: Kendisi ne zaman gelir acaba?
6: Kuşluk vakti Mina'dan hareket ettiğini duydum. Herhalde birazdan gelir.

0: şu mahşeri kalabalığa bir baksana. Hiç böylesini görmemiştim.
1: 155. bölüm.
2: Peygamberimiz devesi Kasfa'nın üzerinde ağır ağır yaklaşıyordu. Arafat'ta bulunan on binlerce Müslüman onun etrafına toplanmıştı. Peygamberimiz bu esnada veda hutbesi olarak bilinen hutbesine başladı. Kalabalığın hepsinin duyabilmesi için onun sözlerini gür sesli sahabileri tekrarlıyordu. Peygamberimiz şöyle dedi: "Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey insanlar, sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar, bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Ey müminler, size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermişse o başka. Ey insanlar, Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmadadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat ediniz, şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz?
1: Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şahitlik ederiz. Evet, şahitlik ederiz.
2: Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu: Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab.

0: Öğle namazı vakti olunca Bilal-i Habeşi ezan okumaya başladı. Resulullah öğle sıcağında önce öğle namazını kıldırdı, sonra tekrar kâmet getirdi, ikindi namazını kıldırdı. İnsanlar gelip hacla ilgili sorular soruyordu. Peygamberimiz bu sorulara şöyle bir ilanla cevap verdi.
1: Resulullah'ın buyruğudur. Hac Arafat'ta bulunmaktır. Kim Müzdelife gecesinde sabah namazından önce Arafat'a gelirse hacca yetişmiş sayılır. Mina'da 3 gün kalınır. Kim acele eder 2 günde dönerse bir sakınca yoktur. Kim de tehir ederse yine bir sakınca yoktur.
0: Resulullah bundan sonra hayvanına binerek vakfe yaptığı Rahmet Dağı'nın eteklerine doğru yöneldi. Bu esnada bir adam devesinin yularını tutarak ona bazı sorular sormak istedi. Etrafındakiler bundan rahatsız olmuşlardı.
2: Resulullah'ın yolunu kapatıyorsun, çekilsene. Bu kalabalıkta tek tek sizinle ilgilenemez ki.
0: Peygamberimiz onu bırakın, istediğine ulaşsın deyince adam sorusunu sordu.
3: Ya Resulallah, senden beni cehennemden kurtaracak ve cennete girmemi sağlayacak 2 şeyi söylemeni istiyorum.
0: Peygamberimiz ona şöyle cevap verdi. Eğer böyle kısa ve özlü konuşursan konuyu önemli hale getirirsin. Söylediklerimi iyice anlamaya ve öğrenmeye çalış. Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut. İnsanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran. İnsanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et. Haydi şimdi bineğin yolunu aç. Peygamberimiz devesi Kasva'nın göğsünü kayalara çevirdi. Yayaların toplandığı yeri önüne aldı ve kıbleye döndü. Artık güneş kavuşuncaya kadar Arafat'ta vakfe yaptı. Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılandır buyuran Allah Resulü şöyle dua ediyordu. Allah'ım senin buyurduğun gibi ve bizim söylediğimizden daha hayırlı biçimde hamd sana mahsustur. Allah'ım benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm senin içindir. Dönüşüm de sanadır. Ya Rabbi ardımdan bütün varlığım sana kalacaktır. Allah'ım kabir azabından, gönül vesvesesinden ve işlerin dağılıp karmaşık hale gelmesinden sana sığınırım. Allah'ım rüzgarın getireceği kötülüklerden sana sığınırım. Tek olup ortağı bulunmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Hükümranlık O'nundur. Hamd O'nadır. Hayır O'nun elindedir ve O her şeye kadirdir.

0: Allah'ım, kalbimde bir nur, kulağımda bir nur, gözümde bir nur kıl. Allah'ım, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır. Allah'ım, sen benim sözümü duyuyorsun, yerimi görüyorsun, gizlediğim ve açıkladığım şeyleri biliyorsun. İşlerimizden hiçbiri sana gizli kalmaz. Ben muhtaç, fakir, yardım isteyen, geçici olan ve günahını itiraf edenim. Senden bir fakir gibi istiyorum, zelil olan biri gibi yalvarıyorum. Zarara uğrayıp da korkan biri gibi sana dua ediyorum. Allah'ım, beni davetine isyankar biri yapma. Bana şefkatli ve merhametli ol. Ey kendisinden istenenlerin ve verenlerin en hayırlısı. Müslümanlar o gün akşama kadar dua ve niyazla Allah'a yalvardılar. Peygamber Efendimizin içli içli dua edişi herkesi çok etkilemişti. Bu arada müminlere söylediği sözler de çok kıymetliydi. Herkes ondan bir cümle daha duyabilmek için elinden geleni yapıyordu.
1: Peygamberimizin az önce söylediklerini duydun mu?
2: Bir kısmını duyabildim, bir kısmını duyamadım.
1: Allah bugün size büyük bir lütufta bulunmuş ve aranızdaki haklar hariç günahlarınızı affetmiştir. Sizin iyileriniz sebebiyle kötülerinizi bağışlamış, iyilerinize de istediklerini vermiştir dedi.
2: Ben de şöyle dediğini duydum. Allah salihlerinizi bağışladı. Kötülerinizi de salihleriniz sebebiyle affetti. Mağfiret yeryüzüne iniyor ve onları kuşatıyor. Mağfiret yeryüzünün çeşitli bölgelerine yayılıyor. Dilini ve elini koruyan her tövbekârı kuşatıyor. Şeytan ve arkadaşları Arafat Dağı'nda durup Allah'ın onlara karşı ne kadar lütufkar olduğunu seyrediyor. Herkesin bağışlandığını görünce, ben onları uzun zamandır saptırmak için uğraştım, sonra da bu bağışlama gelip onları kuşatıverdi diyerek üzülüyor. Evet, böyle dedi.
3: Ben de şöyle dediğini duydum. Yüce Allah meleklerine karşı Arafat'ta bulunan kullarıyla iftihar eder ve şöyle dermiş: kullarıma bakın, saçları dağınık, üst başları tozlu bir şekilde fedakarca uzak diyarlardan rahmetimi umarak ve azabımdan korkarak bana geliyorlar. Halbuki beni görmediler. Bir de görseler nasıl olurdu?
1: Ne güzel müjdeler bunlar.
2: Bizi bunca nimetiyle donatan Allah'a hamdolsun.
3: Hadi namaza.
2: Hadi. Bismillah.
0: Peygamberimiz akşamla yatsı namazlarını bir ezan ve iki kametle peş peşe kıldırdı. Aralarında hiçbir nafile namaz kılmadı. Sonra Resulullah fecre kadar uzanıp istirahat etti. O gece ay batınca ailesinden zayıf ve güçsüz olanlara şeytan taşlamada izdihamda kalmasınlar diye sabah olmadan Mina'ya gitmelerine izin verdi. Peygamberimiz sabah namazını kıldıktan sonra devesi Kasva'ya binerek Meş'ar-ı Haram'a geldi. Orada vakfe yaptı ve burası Kuzah'tır ve vakfe yapılacak yerdir. Buranın, Müzdelife'nin tamamı vakfe yapılacak yerdir dedi. Kıbleye karşı dönerek tekbir, tehlil ve kelime-i tevhid ifadeleriyle Allah'a dua etti. Ortalık iyice aydınlanıncaya kadar vakfeye devam etti. Sonra güneş doğmadan yola koyuldu. Yolda genç bir kadın peygamberimizin yanına yaklaşarak ona bir soru sordu.
4: Ey Allah'ın Resulü! Babam hayvan üzerinde yolculuk edemeyecek kadar yaşlıyken ona hac farz oldu. Ben onun yerine hac etsem sorumluluğunu yerine getirmiş olur mu?
0: Peygamberimiz evet olur, babanın yerine hac et dedi. Resulullah bayram sabahı devesinin üzerindeyken İbni Abbas'a seslenerek benim için çakıl taşları topla buyurdu. Bunun üzerine İbni Abbas onun için küçük 7 tane çakıl taşı topladı. Allah Resulü taşları avucunda hareket ettirerek ashabından bunlar gibi küçük taşlar toplamalarını istedi. Akabe cemresine gelindiğinde peygamberimiz elindeki taşları baş parmağıyla şehadet parmağı arasına alarak atmaya başladı ve şöyle dedi. Ey insanlar, hac amellerinizi nasıl yapacağınızı benden öğrenin ve onları ezberleyin. Bilmiyorum, belki bu yıldan sonra bir daha hac edemem. Ey insanlar, dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekileri helak eden ancak dinde aşırılığa kaçmalarıydı. Peygamberimizin yaptıklarını tekrar eden müminler de onun gibi taşlama yapmaya başladılar. Peygamberimiz taş atılacağı esnada kimsenin incinmemesini sıkı sıkı tembihliyordu. 7 küçük taşı attıktan sonra orada oyalanmadan geri döndü. Kurban kesim yerine giderek kurbanını kesti ve bütün görevleri bittikten sonra tıraş olarak ihramdan çıktı. Müslümanlar Beytullah'la vedalaşıp Medine'ye doğru yola çıktılar. Hepsinin yüreklerini meşgul eden bir ayet vardı. Arafat'ta nazil olan Maide suresinin 3. ayeti şöyle diyor: "Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim." Sahabe düşünüyordu. Acaba dinin kemale ermesi ne demekti?
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

178. Gün Ehli Kitapla İlişkiler. Ayet-i Kerime Meali. Ehli kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana noksansız öder. İçlerinden öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Çünkü onlar, ümmilere yaptıklarımızdan dolayı bize bir vebal yoktur derler. Onlar bile bile Allah adına yalan söylemektedirler. Ali İmran Suresi 75. Ayet. Hadis-i Şerif. Safvan bin Süleym'in bildirdiğine göre sahabe çocuklarından bir grup kendi babalarından nakille Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir. Dikkat edin, kim bir zimmiye, anlaşmalı bir gayrimüslim vatandaşa haksızlık ederse, onun hakkını eksik verirse, ona gücünün üstünde şeyler yüklerse veya gönülsüz olarak ondan bir şey alırsa, ben kıyamet gününde o kişinin düşmanıyım. Fetva. Farz namazların 3. ve 4. rekatında Fatiha'dan sonra niçin başka ayet veya sure okunmaz? Kur'an'da ibadetler ayrıntıları belirtilmeksizin emredilmiştir. Farz, vacip veya nafile bütün ibadetlerin nasıl

ve ne şekilde yapılacağıysa Hazreti Peygamber tarafından belirlenmiştir. Namazın kaç rekat kılınacağını, nerede ve nasıl kıraat, zikir, tesbih, tahmid veya dua yapılacağını, rükûnun ve secdenin nasıl ve kaçar defa olacağını Hazreti Peygamber göstermiş ve benim kıldığım gibi siz de namazı kılınız buyurmuştur. Yani ibadetler nasıl emredilmişse o şekilde yapmakla sorumluyuz. Farz namazların son iki rekatında Fatiha'dan sonra sure okunmamasını da bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Bununla birlikte farzların son iki rekatında Fatiha'dan sonra sure okunursa bu namaza bir zarar vermez. Hanefi mezhebindeki makbul görüşe göre sehiv secdesi de gerekmez. Hikmetli Söz. Sabır yorulmayan bir binek, kanaat körelmeyen bir kılıçtır. Şayet sabır ve şükür birer binek olsaydı hangisine bineceğimi önemsemezdim. Kim çok yaşamak istiyorsa musibetlere karşı sabırlı bir kalp hazırlasın. Elma Verdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, yakında Diyanet Radyo'da.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Açlıktan, tokluktan, susuzluktan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Doymak nedir, doymamak nedendir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Bolluk vakti, bir sıçrayışta üç adam boyu atlarım, üç beş lokmada bir ağacı yutarım diyerek gezen yeşil zırhlı iri çekirge, zamanla kuraklaşan iklimin ortasında bir ahlat ağacına rastladı. Yüzü mutlulukla aydınlandı. Yanına yanaşıp birkaç meyve yedi, yedikçe daha da iştahlandı. Hem yedi hem hopladı. Ahlat ağacı sakince, ''Küçük dostum, kendine gel, sana bir iki meyve yeter, daha fazla toplamaya çalışmak bedenine yüktür.'' dedi. Ama çekirge daha çok meyve biriktirip köşesinde yatarken keyifle yeme derdine kapılmıştı. Bir avuç, iki avuç derken yığdığı meyve daha yıkılınca altında kaldı, bacağı çat diye kırıldı. Acılar içinde kıvranırken ahlat ağacının ne demek istediğini anlamıştı. Unutma, her şey fikirle ilgilidir. Açgözlülüğün sonu ya mutlak yalnızlık ya da eldekini de yitirmektir. Uzun süren yoksunluklar insan ruhuna dipsiz uçurumlar açar. O öyle derin bir boşluktur ki içine ne atılırsa atılsın kapanmaz. İhtiyaç zihin ve kalbin tezgahında belirlenir. Doymak bilmez tavırsa algıyla oynayan eksikliğin inşa ettiği yanılsamalardan ibarettir. Bu duygunun temelinde kötü günlerin yeniden döneceği korkusu beklemektedir. Yorucu yokluğun ardından gelen esenlik, bazı isteklerin abartılmasıyla neticelenir. Oysa bunun en tatlı inacı gönül tokluğudur. Dinginlik, gönül terbiyesi, her şeyin geçici olduğunu bilmek bu olgunluğu beraberinde getirir. Şükür hali yoksunluk hissini sakinleştirir. Her insanın tamamlanmak için gayret ettiğini unutmamak, sıkıntıların pusulasını iyileşmeye çevirir. Eksikliklerin oluşturduğu algılar uzun süreli değildir. Beklentinin artışı, kişinin kalbini ele geçiren hırs ve huzursuzlukla ilgilidir. Anla ki huzur elindekilerle değil, maziden bugüne taşıdıklarınla şekillenir. Ölçülü davranmak, heybendekinin değerini bilmek mutluluğun mutlak anahtarıdır. İnsan ister 5 bulsa 10, 10 bulsa 100, 100 bulsa 1000. Oysa toprağın dilini çözenler yüzlerce yıldır anlattıklarını anlayabilirler. Bilesin ki ölüm var her yaşamın ardında. Gönül sarayına hırsı asla konu kalma. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Feleğe çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul

her cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre, nice bir hicabu perde. Ya Resul, göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül, yüzün üzre koma sümbül. Ya Resul, göster cemalin. Çün hayalin irdi cana, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane, ya Resul, göster cemalin. Tut elini şeyhi canın, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın, ya Resul, göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 21 Eylül 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 10 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 8 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Hayattaki kötülüğe bakışımız. İslam düşüncesinde kötülük, insanın özgür iradesi, imtihan anlayışı, ilahi hikmet ve kader gibi kavramlar üzerinden ele alınır. Bu yaklaşımlar, dünyadaki kötülük, musibet ve acı gibi hadiseleri insanın manevi gelişimi için bir araç, ilahi düzenin bir parçası ve neticesi ahiret hayatında tecelli edecek olan bir imtihan olarak yorumlar. Böylece kötülüğün varlığının Allah'ın mutlak iyiliği ve kudretiyle çelişmediği, aksine insanı daha bilinçli, sorumlu ve ahlaki bir varlık haline getirmeyi amaçladığı anlaşılır. İslam, insan hayatının bir imtihan olduğunu söylerken, hayatta karşılaşılan birçok iyi ve kötü durumu da imtihanın bir parçası olarak görür. Allah, insanları sınamak için onları iyilik ve kötülükle karşılaştırır. Bu imtihanın amacı, insanların sabır, şükür, iman gibi erdemlerini ortaya koymalarıdır. Kur'an'da bu durum şöyle ifade edilir. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Bakara Suresi 155. Ayet. Bir hadis. Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen ve iyiliği emredip, teşvik edip kötülükten sakındırmayan, uzaklaştırmayan bizden değildir. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Beni Rebia kabilesi Bahreyn ve Fırat kıyılarından başlamak üzere Arabistan ortalarına kadar yayılan topraklarda yaşardı. Bu kabilenin Abdülkays koluna mensup olan Abdullah bin Avf el-Abdi ince düşünceli, ihtiyatlı ve yumuşak başlı biriydi. Ona Eşhec derlerdi. Eşhec, Arap lisanında alnında derin bir yara izi olan manasına gelirdi. Eşhec yeni şeyler öğrenmeyi sever, farklı insanlarla sohbet eder ve merakının peşinden giderdi. Yine öyle olmuş, yeni bir söz işitmiş ve işittiği sözün peşine düşmüştü. Kız kardeşinin oğlu Amr bin Abdülkays'ı yanına çağırdı ve ona bir görev verdi.
1: Gel bakalım Amr, ben de seni bekliyordum. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk dayı, nasılsın?
1: Şu işlerimizi halledersek daha iyi olacak.
2: Ben de yardım edeyim de bir an önce bitirelim.
1: Yok yok, gerek yok Amr. Hurmalar develere yüklendi. Gerisi ufak tefek işler. Onları da hallederler zaten.
2: Peki.
1: Sen dinlenmene bak. Yarın sabah bunları Mekke'ye sen götüreceksin.
2: Sen gelmeyecek misin dayı?
1: Hayır, benim burada işlerim var.
2: Tamam, nasıl dersen öyle yaparım. Götürür, satar, gelirim.
1: Yalnız bir şey daha var senden isteyeceğim.
2: Buyur dayı, nedir isteğin?
1: Bak Amr, şu hurma bahçesine bak, ne görüyorsun?
2: Çok güzel bir bahçe görüyorum. Güzel hurmalar yetişiyor bu bahçede.
1: Bir de etrafına bak şimdi. Ne görüyorsun?
2: Kum. Çölün kumlarını görüyorum.
1: Kimse var mı o kumlarda?
2: Hayır. Bu sıcakta kimse o kumlarda durmak istemez.
1: Doğru. Kimse bu sıcağın altında yanmak istemez. Onun için herkes şu gördüğün hurma ağaçlarının gölgesinde serinlemeye, bahçedeki kuyudan da su içmeye geliyor.
2: Öyle. Eğer çöldeysen suyu gördüğün yere gidersin.
1: Ama çölde her gördüğün suya gitmemelisin Amr. Çöl insanın aklına türlü oyunlar oynar, karşısına vahalar çıkarır. Gördüğün gerçek midir yoksa hayal midir bilemezsin.
2: Doğru.
1: Susuzluğun ne kadar çoksa hayallerin de o kadar çoğalır. Aklın sana şırıl şırıl akan buz gibi ırmaklar akıtır, yemyeşil vahalar gösterir. Eğer hepsinin peşinden koşmaya kalkarsan çölde yitip gidersin.
2: Hı hı, evet.
1: Onun için Amr, iyice emin olmalısın. Suyun temiz olduğundan ve bir hayalin peşinden koşmadığından iyice emin olmalısın.
2: Haklısın dayı.
1: Bu kumlar nice insan yuttular ve nicelerini de yutacaklar. Çölde kaybolmanın ahvali budur. Lakin böyle bir bahçe olursa o zaman durum değişir. İnsanlar yolunu şaşırıp kaybolmaz. Yemişinden yer, kuyusundan su içer ve gölgesinde uyur.
2: Bu dediklerinde haklısın ama nereye varmak istediğini anlamadım.
1: Biz de bir çöldeyiz Amr. Bir bahçe bulamaz, karnımızı doyuramaz.

0: olmaz ve suyundan içemezsek çölün kumlarında yitip gideceğiz.
1: Nasıl yani?
0: Ruhumuz ağmış. Onun besleneceği bir bahçe gerek bize.
1: Nasıl olacak bu?
0: Sanırım o bahçeyi buldum.
1: Nerede?
0: Mekke'de.
1: Mekke'de mi?
0: Evet.
1: İyi de nasıl buldun? Nereden öğrendin?
0: Şu konuştuğum rahibi bilirsin. Hani iri kulakları olan zayıf adam.
1: Evet, sizi birkaç defa konuşurken görmüştüm.
0: İyi biridir o. Gözleri duru bakar. Onunla zaman zaman sohbet ederiz. Kalbindeki sükuneti severim. Dili de zehirli değildir. Geçenlerde yine böyle konuşurken bana bir sır vermek istediğini söyledi. Bana uzun uzun baktı. Sonra etrafı dinledi. Bizi duyan kimse olmadığına emin olduktan sonra, Abdullah kulak ver, beni dinle, sana diyeceklerim var dedi.
2: Abdullah, kulak ver, beni dinle, sana diyeceklerim var.
0: Dinliyorum, senin sözlerin bana dostça gelir.
2: Ateş söndü, göl kurudu ve onun yıldızı doğdu Abdullah.
0: Anlamadım.
2: Ateş söndü, göl kurudu ve onun yıldızı doğdu.
0: Ne demek bu?
2: Gökte övülen, yerde güvenilen elçi geldi Abdullah. Son elçi, Tanrı'nın son elçisi.
0: Son elçi geldi mi? Nerede? Kim?
2: Mekke'de. Ahmet.
0: Şimdi senden Mekke'ye gidip onu araştırmanı istiyorum Amur.
1: Anladım, tamam. Gidip onu bulacağım.
0: Şimdi git, iyice dinle. Yarın sabah yola koyul ve bak bakalım ruhumuzun bahçesi Mekke'de miymiş?
3: Amr bin Abdülkays Mekke'ye geldi, ticaret mallarını sattı ve Hazreti Peygamber'i araştırmaya başladı. Allah'ın kutlu elçisinin hakkında öğrendiği her yeni bilgi Amr bin Abdülkays'ı yeni duygulara sevk ediyor ve gönlünde bir tohum filizlendiriyordu. Bu duygu Amr'ın tüm ruhunu sardı ve kendisini Resulullah'ın karşısında buldu. Amr bin Abdülkays İslam'ı kabul etti ve Müslüman oldu. Allah'ın Resulü Amr'a kabilesine hitaben yazılmış bir mektup verdi. Onları İslam'a davet ediyordu. Amr sevinçle kabilesinin yaşadığı toprakların yolunu tuttu. Dayısı Abdullah bin Avf el-Abdi'nin yanına gidiyordu. Onu nerede bulacağını biliyordu.

0: Hoş geldin Amr.
1: Hoş bulduk dayı.
2: Dur sana bir bakayım.
0: Bak bakalım.
2: Tanıdığım ve sevdiğim bir yüz. Sana baktığımda kardeşimi de görüyorum. Bu yüzü görmek beni mutlu ediyor. Ama şimdi daha da güzelleşmiş. Gözlerin daha bir parlak hale gelmiş Amr. Nedir seni böyle sevindiren?
0: Onu gördüm. Onunla konuştum. Bahçemizi buldum dayı. Yemyeşil.
2: Anlat. Anlat Amr. Bana ondan bahset.
0: Herkes ona güveniyor. Doğru sözlü olduğunu biliyor. Geniş bir bilgiye sahip. Söyledikleri insan kelamının ötesinde sözler. Bugüne kadar hiç böyle sözler işitmemiştim. Onunla konuştuğumda gönlümde ırmaklar akıyor gibi hissettim. Onu dinledim ve onun dinini kabul ettim. İslam'ı seçtim. Bir olan Allah'a, ondan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna iman ettim.
2: Demek yüzüne aydınlık getiren şey bu.
0: Gönlüm ferahladı. Yeniden doğmuş gibiyim.
2: Gerçekten böyle mi hissediyorsun?
0: Evet.
2: Peki başka bir şey söyledi mi?
0: Kabilemizi İslam'a davet eden bir mektup gönderdi. Burada olacaktı. Al bakalım.
2: Ver bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Mektubu okuyan Eşhecü lakablı Abdullah bin Avf el-Abdi Müslüman oldu. Ancak mektubu kabile halkına göstermenin henüz uygun olmadığını düşündü. Fakat bir süre sonra mektubu açıklayarak İslamiyet'i yaymaya başladı. Başta Eşhecü olmak üzere İslamiyet'i kabul edenlerden kabilenin ileri gelenleri Resul-i Ekrem'i görmek üzere Medine'ye gitmeye karar verdiler. Heyetler yılı olarak anılan hicretin 9. senesinde Beni Rebiya kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişiden oluşan bu kafile Allah'ın Resulünü görmek üzere Medine'ye doğru yola çıktı.
4: Hoş geldiniz. Yorgun görünüyorsunuz. Belli ki uzaklardan geliyorsunuz.
2: Evet öyle. Uzun bir yoldan geliyoruz.
4: Su için, gölgelikte dinlenin ve ikramlarımızdan tadın lütfen. Misafirlere su verin. Sofra kurun, karınlarını doyursunlar.
5: Tamam, hemen hazırlıyoruz.
4: Görüyorum ki yükünüz yok. Ticaret kafilesi değilsiniz. O halde buraya gelmenizin tek bir nedeni kalıyor geriye.
2: Evet, Allah'ın Resulünü görmeye geldik.
4: Kimlerdensiniz?
2: Beni Rebiya kabilesinin Abdülkays kolundanız. Ben Abdullah bin Avf el-Abdi.
4: Allah'ın Resulü mescitte. Onu orada ziyaret edebilirsiniz ama evvela soframıza buyurun. Uyuyup dinlenmek isterseniz de sizi misafir ederim.
2: Konukseverliğiniz için müteşekkiriz. Ne dersiniz dostlarım? Uyuyup dinlenmek ister misiniz?
6: Yok hayır, beklemeyelim. Bir an önce Allah'ın Resulünü görmeye gidelim.
4: Siz nasıl isterseniz. Şu yolu takip ederseniz mescide varacaksınız.
2: Allah senden razı olsun.
4: Amin sizlerden de.
3: Kafile bir an önce Allah'ın Resulünü görme niyetindeydi. Ancak Abdullah bin Avf el-Abdi öyle yapmadı. Önce iyice temizlendi ve yeni bir elbise giydikten sonra Resul-i Ekrem'in huzuruna çıktı. Kutlu Nebi onları hoş geldiniz diyerek karşıladı. Hazreti Peygamber'in karşılamasının ardından heyet adına Abdullah bin Avf söz aldı.
2: Ey Allah'ın Resulü, bizler uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşıyor. Onun için ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliyoruz. Ey Allah'ın Resulü, bize nasihatte bulun, özlü şeyler tavsiye et. Biz de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarını anlatalım. Bu da cennete girmemize vesile olsun.
3: Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyledi. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
3: Bunun üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Cahiliye devrinde şarap için kullanılan topraktan ve ağaçtan yapılmış kapları meşrubat için kullanmalarını da yasakladı. Daha sonra da söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Yüzünüz gözlerimizi, sözünüz gönüllerimizi ferahlattı.
3: Kutlu Nebi alnında derin yara izi olan bu adama baktı ve dudaklarında bir tebessüm oluştu. Sonra ona sende Allah'ın sevdiği iki meziyet var, hilm ve haya diyerek iltifatta bulundu. Eşhec utandı, başını eğdi ve ıslanan gözlerini sildi. Yüzü yaralı olan bu adam ömrü boyunca aradığı yemyeşil bahçenin koca ağacı altında gönlüne soğuk pınarlar akıyormuşçasına mutluluğu damarlarında hissederek Hazreti Peygamber'in huzurundan ayrıldı ve ruhunun bahçesinden yurdunun bahçesine doğru yola çıktı.
1: Hadislerin hikayeleri.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Dünya diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 22 Eylül'de 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkacak olan Erdoğan'ın ana gündem maddesini Gazze'deki insanlık dramı oluşturacak. Konuşmasında ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel güvenlik zafiyetlerine vurgu yaparak dünyaya önemli mesajlar verecek. Yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda devlet başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmesi, ayrıca Amerikan Başkanı Donald Trump'la yapacağı kritik zirvede Suriye'nin geleceği, Orta Doğu dengeleri ve F-35'te S-400 gibi savunma sanayi dosyalarını masaya yatırması bekleniyor. Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Tahran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere masasına oturmak için şart koştu. İleri sürülen 7 şart Washington yetkililerine de iletildi. Bu arada İran tarafı ABD'ye verdiği sözleri tutmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. Husiler ise Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları, Mekke ittifakının süreci nasıl değerlendirdiği ve ittifakta gelinen son duruma yanıt verdi. Fidan, "Biz Türkiye olarak müttefiklik anlaşmasında sözümüzün eriyiz" dedi. Husilerin saldırılarına yönelik durumun yakından takip edildiğini ve gerek görülürse Suudi Arabistan'a askeri destek sağlanabileceğini belirtti. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 4.02'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. Yapılan açıklamalarda deprem sonrası an itibariyle herhangi bir olumsuz durumun veya ihbarın bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının ise kesintisiz devam ettiği bildirildi. Siber ağları adım adım takip eden Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti, milyar dolarlık çetenin tepesine çöktü. Çağrı merkezi kılıfıyla sosyal medyada dolandırıcılık yapan tam 201 kişi gözaltına alındı. Çetenin üst komuta kademesinde ise yine İsrail'in parmağı vardı. Yakalananların 47'sinin yabancı uyruklu olduğu, bunlardan 11'inin ise İsrailli olduğu belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim sürecinin başladığını açıkladı. TÜRESAŞ tarafından geliştirilen ve saatte 225 km işletme hızına sahip olan ilk setin testlerde 250 km hıza ulaştığını belirten Uraloğlu, ikinci setin imalatına geçildiğini duyurdu. Tren kontrol, yönetim ve CER sistemleri Aselsan İşbirliği ile üretilen 577 yolcu kapasiteli projede 2027 ve 2028 yıllarında toplam 14 setin tamamlanması hedefleniyor. Bakan Uraloğlu ayrıca inşaatında %90 seviyesine gelinen Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının devreye girmesiyle ayda bir hızlı tren üretilebilecek kapasiteye ulaşılacağını kaydetti. Diyanet İşleri Başkanlığı Sözcü Gazetesi'nde yer alan yurtdışı vakıf ve birliklerin kadın çalıştığı haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada organizasyonun konaklama ve ulaşım gibi hiçbir giderinin devlet bütçesinden karşılanmadığı, tüm harcamaların katılımcıların kendi imkanlarıyla yapıldığı vurgulandı. Kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddialarının asılsız ve mesnetsiz olduğu belirtilirken, kurumun itibarını zedelemeye ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik bu tür haberlere karşı hukuki hakların saklı tutulduğu ifade edildi.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 26, İzmir ve Antalya 30, Eskişehir 26, Trabzon 24, Erzurum 25, Gaziantep 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 44, Kudüs 29, Lefkoşa 30, Girne 29, Saraybosna 18, Gümülcine 27 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selamun aleyküm, ben Meryem Sade, birinci sınıfa geçtim. Sevdim seni, mabuduma ilahisini dinlemek istiyorum. Annem, babam, annenlem, kardeşlerim için.

Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti bütün mümin kardeşlerinin üzerine ve Diyanet Radyo çalışanların üzerine olsun. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için Mehmet Emin Aydan Beyaz Dilekçe'yi çalarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun oğlum.

0: İyi yayınlar Diyanet Radyo. Ben İstanbul'dan Nurcan. Sıradaki ilahi çok sevdiğim Nihat abime armağan ediyorum.
1: Hayırlı günler. Ben Çorlu'dan Behiye Kurt. Sıradaki parçayı istiyorum. Hayırlı günler.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız

Selamün aleyküm, hayırlı yayınlar. Aç ellerini gönülden parçasını yoldaş ailesine, eşime ve tüm Malatyalılar istiyorum. İyi yayınlar.

Selamun aleyküm ve rahmetullah. İstanbul'dan Süleyman, eşim ve oğlum için Mustafa Cihat'tan Cennetin Kuşları adlı eseri istiyorum. Hayırlı günler diliyorum.

Hadislerle İslam az sonra. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Dünya diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 22 Eylül'de 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkacak olan Erdoğan'ın ana gündem maddesini Gazze'deki insanlık dramı oluşturacak. Konuşmasında ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel güvenlik zafiyetlerine vurgu yaparak dünyaya önemli mesajlar verecek. Yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda devlet başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi, ayrıca Amerikan Başkanı Donald Trump'la yapacağı kritik zirvede Suriye'nin geleceği, Orta Doğu dengeleri ve F-35'te S-400 gibi savunma sanayi dosyalarını masaya yatırması bekleniyor. Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Tahran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere masasına oturmak için şart koştu. İleri sürülen 7 şart Washington yetkililerine de iletildi. Bu arada İran tarafı ABD verdiği sözleri tutmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. Husiler ise Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları, Mekke İttifakı'nın süreci nasıl değerlendirdiği ve ittifakta gelinen son duruma yanıt verdi. Fidan, "Biz Türkiye olarak müttefiklik anlaşmasında sözümüzün eriyiz" dedi. Husilerin saldırılarına yönelik durumun yakından takip edildiğini ve gerek görülürse Suudi Arabistan'a askeri destek sağlanabileceğini belirtti. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 4.02'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. Yapılan açıklamalarda deprem sonrası an itibariyle herhangi bir olumsuz durumun veya ihbarın bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının ise kesintisiz devam ettiği bildirildi. Siber ağları adım adım takip eden Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti, milyar dolarlık çetenin tepesine çöktü. Çağrı merkezi kılıfıyla sosyal medyada dolandırıcılık yapan tam 201 kişi gözaltına alındı. Çetenin üst komuta kademesinde ise yine İsrail'in parmağı vardı. Yakalananların 47'sinin yabancı uyruklu olduğu, bunlardan 11'inin ise İsrailli olduğu belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim sürecinin başladığını açıkladı. TÜRESAŞ tarafından geliştirilen ve saatte 225 kilometre işletme hızına sahip olan ilk setin testlerde 250 kilometre hıza ulaştığını belirten Uraloğlu, ikinci setin imalatına geçildiğini duyurdu. Tren kontrol, yönetim ve CER sistemleri Aselsan İşbirliği ile üretilen 577 yolcu kapasiteli projede 2027 ve 2028 yıllarında toplam 14 setin tamamlanması hedefleniyor. Bakan Uraloğlu ayrıca inşaatında %90 seviyesine gelinen Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının devreye girmesiyle ayda bir hızlı tren üretilebilecek kapasiteye ulaşılacağını kaydetti. Diyanet İşleri Başkanlığı Sözcü Gazetesi'nde yer alan yurtdışı vakıf ve birliklerin kadın çalıştığı haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada organizasyonun konaklama ve ulaşım gibi hiçbir giderinin devlet bütçesinden karşılanmadığı, tüm harcamaların katılımcıların kendi imkanlarıyla yapıldığı vurgulandı. Kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddialarının asılsız ve mesnetsiz olduğu belirtilirken, kurumun itibarını zedelemeye ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik bu tür haberlere karşı hukuki hakların saklı tutulduğu ifade edildi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 26, İzmir ve Antalya 30, Eskişehir 26, Trabzon 24, Erzurum 25, Gaziantep 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 44, Kudüs 29, Lefkoşa 30, Girne 29, Saraybosna 18, Gümülcine 27 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Muhacir ve Ensar. İlk Kutlu İslam Nesli. 2. Bölüm. Medineli Müslümanların muhacir kardeşlerine yaptıkları fedakarlık saymakla bitmez. Bir gün Ensardan biri Resul-i Ekrem'in misafir edilmesini istediği fakir bir muhaciri alıp evine götürmüştü. Evinde ise sadece çocuklarına yetecek kadar yiyecek vardı. Hanımıyla el birliği ederek çocukları avutup uyuttular. Evdeki o azıcık yemeği misafirine ikram ettiler. Hatta bir bahaneyle lambayı da söndürerek misafirle birlikte yemek yiyormuş gibi yaptılar. Karı koca o gece çocukları gibi aç yattılar. Bu olay üzerine Allah Teala Ensar'ın fedakarlığını şöyle anlattı. Daha önce kendilerine bir yurt edinmiş ve imanı benliklerine sindirmiş olanlar, kendilerine hicret edenlere muhabbet beslerler. Onlara verilenden dolayı gönüllerinde bir sıkıntı duymazlar. Hatta kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin hırsından korunmuşsa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Resul-i Ekrem Ensar'ın muhacir kardeşlerini sevgiyle kucaklamasını ve her şeylerini onlarla paylaşmasını hiç unutmadı. Bu sebeple Ensar'ı sevmek imanın alametidir. Onlara karşı nefret beslemekse münafıklığın alametidir buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiç kimsenin onlara nefret duymayacağını, onları seveni Cenab-ı Hakk'ın da seveceğini, onlara nefret besleyene ise Allah'ın da boğz edeceğini bildirdi. Bir defasında Peygamber Efendimiz bir düğünden gelmekte olan Ensar çocuklarıyla hanımlarını görünce ayağa kalktı ve onlara iki defa "Allah'ım, sizler benim en sevdiğim insanlardansınız." buyurdu. Bir başka sefer Ensar'dan bir hanım bazı ihtiyaçlarını bildirmek için çocuklarıyla birlikte geldiğinde Allah Resulü onlara "Siz insanlar arasında en çok sevdiklerimsiniz." buyurdu. Kimi zaman Ensar'a olan muhabbetini yeminle bile dile getirmişti. Allah Resulü Huneyn gazvesinde elde edilen ganimetleri gönüllerini İslam'a ısındırmak için yeni Müslüman olan bazı Kureyşlilere dağıtmıştı. Bunu gören bazı Ensar gençleri Resul-i Ekrem'in Kureyşlileri daha üstün tuttuğu için Ensar'a bir şey vermediğini zannetti. Durumu öğrenen Hazreti Peygamber onları bir çadırda topladı ve başkaları evlerine dünya malıyla dönerken kendilerinin Resulullah'la dönmelerinden razı olup olmadıklarını sordu. Ardından şunları söyledi. Eğer hicret olmasaydı elbette ben Ensar'dan bir kimse olurdum. Eğer insanlar bir vadi veya dağ yolunu tutsalar muhakkak ben Ensar'ın vadisini yahut dağ yolunu tutardım. Mekke'yi fethettiğinde de Kureyş'ten intikam almayıp onları affetmesi, Ebu Süfyan'ın evine sığınanlarla evlerine girip kapılarını kapatanların güvende olduğunu ilan etmesi, Ensar'da Hazreti Peygamber'in ana yurdu Mekke'ye yerleşeceği endişesini uyandırmıştı. Resulullah'ın doğduğu şehre ve yakınlarına karşı müsamahakar davrandığı konuşulmaya başlanmıştı. Bunun üzerine Allah Resulü onlara, "Ey Ensar topluluğu!" diye seslendi. "Buyur ya Resulallah!" dediler. "Siz böyle demişsiniz. Bir insan kendi memleketini sever." buyuran peygamberimize "Evet böyledir." cevabını verdiler. Resulullah, "Hayır, ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ben Allah'a ve size hicret ettim. Hayatım da sizinle, ölümüm de sizinle olacak." buyurmuştu. Onun bu sözlerini duyunca ağlaşan sahabe, "Vallahi biz bunu sadece Allah'ı ve Resulünü kıskanıp paylaşamadığımızdan dolayı söyledik." demişler. Hazreti Peygamber bu mazereti "Allah ve Resulü sizi tasdik ediyor ve mazur görüyor." diye cevaplamıştı. Allah'ın sevgili elçisi son günlerinde ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Onun vefat edeceğini anlayan Ensar grup grup toplanarak ağlamaya başlamıştı. Peygamber Efendimiz bunu duyunca ashabına hitaben bir konuşma yaptı. Bu konuşmada Ensar'ın kendi üzerine düşen görevi hakkıyla ifa ettiğini, bunun karşılığında onlara iyilik etmenin ve kötülüklerini affetmenin Müslümanların bir görevi olduğunu hatırlattı. Medine'de Ensar'ın gittikçe azalacağını, buna karşılık başkalarının çoğalacağını haber verdi ve yönetime gelecek kimselerin Ensar'a iyi davranmasını, onların iyilerini hoş karşılayıp kötülerini bağışlamasını tavsiye etti.
Resulullah Efendimiz muhtelif vesilelerle ve Ensar'ın arzusu üzerine onların oğullarının ve torunlarının da kendilerinin izinden giden hayırlı birer Müslüman olmaları için dua etmişti. Bir defasında Ensar mahallelerini, kabilelerini fazilet bakımından sıralarken onların en faziletlisinin Necar oğulları, Abdüleşel oğulları, Haris oğulları ve Saide oğulları olduğunu söyledi. Esasen Ensar'ın yaşadığı her yerin hayırlı olduğunu belirtti. Peygamber Efendimiz hem Mescid-i Nebevi'yi yaparken hem de Hendek gazvesi için hendek kazarken muhacirlerin ve Ensar'ın canla başla çalıştıklarını görünce "Allah'ım, gerçek hayır ancak ahiret hayrı. O halde bağışla muhacir ve Ensar'ı" diye onlara dua etti. Ayrıca Ensar'ın ürünlerinin bereketlenmesi için de Cenab-ı Hakk'a niyazda bulundu. Ensar'ın muhacir kardeşlerine olan hizmeti göz yaşartacak nitelikteydi. Nitekim Yemen'deki Becile kabilesinin reisi olduğu halde hicretin 10. yılında 150 hemşehrisiyle birlikte her şeyi geride bırakarak Medine'ye gelen Cerir bin Abdullah, Ensar'ın Resulullah'a hizmetine hayran kalmıştı. Cerir bir yolculuk sırasında kendisinden yaşça pek küçük olan Enes bin Malik'e hizmet etmeye başlayınca Enes pek mahcup oldu. Cerir ona bu davranışının gerekçesini şöyle anlattı. "Ensar'ın Resulullah'a nasıl davrandığını gördüm ve kendi kendime şayet Ensar'dan biriyle arkadaşlık edersem onun hizmetinde bulunacağıma dair yemin ettim." Ensar'ın sadece erkekleri değil, kadınları da yiğit ve fedakar insanlardı. Peygamber Efendimiz savaşa giderken Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym başta olmak üzere diğer Ensar hanımları da onunla birlikte savaşa katılırdı. Öte yandan Ensar hanımları dindarlıkları dolayısıyla da Resulullah'ın takdirini ve övgüsünü kazanmışlardı. Hazreti Ayşe de utanma duygusunun onları dinlerini öğrenmekten alıkoymadığını, her şeyi Resulullah'a sorup öğrenmelerine hayran kaldığını söylemişti. Peygamber Efendimiz Ensar'ın meşru zevk ve adetlerini de önemserdi. Bir defasında Hazreti Ayşe, bir hanımın Ensar'dan bir adamla evlenmesine vesile olmuş, düğün sırasında Resul-i Ekrem, "Ayşe, sizin eğlenceniz yok mu? Oyun ve eğlence Ensar'ın hoşuna gider." diye sormuştu. Peygamber Efendimiz

her şeylerini Allah ve Resulü uğrunda terk edip Allah'ın elçisinin etrafında toplanan ve hizmet için ondan emir bekleyen muhacirlere de pek değer verir, onların kendi yanlarından ayrılmasını hiç istemezdi. Onlara her zaman ihtiyaç duyduğunu kendilerine hissettirirdi. Mekke fethedilene kadar bu böyle devam etti. Hac ve umre için Mekke'ye gittiklerinde bile görevlerini tamamladıktan sonra orada ancak 3 gün kalabileceklerini söylemişti. Hazreti Ömer de kendisinden sonra yapılacak halife seçiminde ilk muhacirleri tavsiye etmiş, onların haklarına riayet edilmesini, kendilerine saygı gösterilmesini öğütlemişti. Hicretin bu kutlu yolculuğunun sembolleşen isimleri olan Muhacir ve Ensar, bütün çağlara örnek oldular. Hazreti Peygamber, Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların selamette olduğu, zarar görmediği kişidir. Muhacir ise Allah'ın yasakladıklarını terk eden kimsedir buyurmuştu. Zira hicretle ruhları yeşertecek öncüler ancak kendi içlerinde günahlardan sevaplara, mala yani'den Allah rızasına yelken açıp hicret edebildikleri oranda diğer insanlara örnek olabilirlerdi. Gittikleri yerleri yeşertmeleri kendi ruh ve gönül dünyalarında her şeyi bir yana bırakıp Allah ve Resulüne hicret etmeleriyle mümkün olabilecekti. Nitekim Ensar ve Muhacir böyle yapmıştı. Allah Resulü'nün önderliğinde şirk bataklığını terk edip Allah'a doğru yola çıkmışlardı. Böylece Allah ve Resulü'nün adını duyurmak için yollara düşen günümüz muhacirlerine Allah uğrunda hicretin önce kalplerde gerçekleşmesi, sonra da mekanlara taşınması gerektiğini bu kutlu nesil öğretti. Ensar'ın muhacirlere sahip çıktığı gibi günümüz muhacirlerine sahip çıkmaksa ancak kendisine Ensar'ı örnek alan büyük gönüllere nasip olabilecekti.

yazarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: Hüsnü Hal.
1: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları 3 numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz, ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış, yine de yılmamışlar. Yetmemiş, yazları da köye, baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan, satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

0: arkası yarın.
1: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 108. bölüm. Kuyruk acısı.
3: Mutlu. Mutlu. Mutlu.
4: Ha? Efendim babaanne.
3: Elindeki kitabı çok sevdin galiba. Yarım saattir başını o kitaptan kaldırmıyorsun da.
4: Çok güzel bir kitap bu.
3: Peki o güzel kitabın içinde ne var?
4: Deyimlerin hikayesi var.
3: Sıradaki hikayeyi de benim için okur musun?
4: Elbette okurum babaanne. Vaktiyle odunculuk yapan birinin tek sermayesi omzunda taşıdığı baltasıyla ipiydi. Bu adam kışın satacağı odunları yaz mevsiminden hazırlardı. Her gün erkenden kalkıp dağa giderdi. Sonra da kestiği odunları yanında getirdiği iple bağlayıp sırtına yüklerdi. Babaanne, senin anlayacağın bir eşek satın alacak kadar parası yoktu bu adamın.
3: Çok fakirdi yani.
4: Aynen öyle. Bu fakir oduncu yine bir yaz sıcağında çalışırken susuzluğunu gidermek için dere kenarına indi. Susuzluktan kavrulan sadece kendisi değildi. Bir yılan da su içmek için uygun bir yer arıyordu. Onu fark eden oduncu bir ayakkabısını çıkarıp içini suyla doldurdu. Sonra da içi suyla dolu olan ayakkabıyı içmesi için yılanın önüne bıraktı.
3: Maşallah, oduncu pek cesurmuş. Onun yerinde ben olsaydım hemen oradan kaçardım.
4: Zaten yılan da adamın bu tavrına oldukça şaşırmış. Çünkü o güne kadar bazı insanlardan hep kötülük görmüş ya da onu görenler yolunu değiştirmiş.
3: Sonra ne olmuş?
4: Nerede kalmıştım ben?
3: Yılan oduncunun bu nazik davranışından çok memnun kalmıştı.
4: Evet. Yılan sevinçle suyunu içip sessizce oradan ayrıldı. Birkaç gün sonra oduncu aynı yılanı yine dere kenarında gördü. Yılan yakınlardaki bir deliğe, yani yuvasına girdi ve ağzında bir altınla dışarı çıktı.
3: Ne? Altın mı?
4: Hem de pırıl pırıl bir altınla. Oduncu gördükleri karşısında oldukça şaşırmıştı. Yılanın o altınla ne yapacağını merakla beklemeye koyuldu. Yılan birkaç metre gittikten sonra altını oduncunun geçeceği yolun kenarına bıraktı.
3: Oduncu sevinçten havalara uçmuştur herhalde.
4: Evet babaanne, hem de çok sevinmiş.
3: Altını alaymış bari.
4: Almaz olur mu hiç? Oduncunun ilk işi kuyumcuya gidip altını bozdurmak oldu. Sonra pazara gidip bir eşek satın aldı. Yine de bir miktar parası artmıştı. Bu parayla da ailesine hediyeler alıp evinin yolunu tuttu. Eve vardığındaysa yaşadıklarını ailesiyle de paylaştı. Bu nimetleri veren Yüce Allah'a şükürler etti.
3: Hikaye de burada bitti.
4: Hikayemiz daha yeni başlıyor babaanne. Esas olaylar bundan sonra gelişiyor.
3: Öyle mi? Okumaya devam et bakalım, daha neler yazıyor.
4: Oduncu ertesi gün yine erkenden kalktı. Fakat bu kez yanında eşeği vardı. Derenin kenarına varınca bir kabın içine koyduğu sütü yılanın içmesi için yolun kenarına bıraktı. Tam gitmek üzereyken yılan ağzında bir altınla geldi ve usulca altını oduncunun önüne bıraktı. Sonra bir miktar süt içip tekrar yuvasına gitti. Oduncu o günden sonra da her gün yılanın içmesi için süt getirmeye, yılan da ona altın vermeye devam etti.
3: Oduncu zengin oldu desene.
4: Çok kısa sürede zengin oldu ve İslam'ın 5 şartından birini yerine getirmek için hacca gitti. Kutsal topraklara gitmeden önce de oğluna yılana her gün bir şişe süt götürmesi

0: etmesini ve aldığı altınları da biriktirmesini tembih etti.
1: Oduncunun oğlu ne yaptı peki?
0: Babasının dediğini birkaç gün yaptı. En son süt vermeye gittiği günse yılanı takip etmeye başladı. Amacı yılanın yuvasını öğrendikten sonra onun canına kıymaktı. Böylece bütün altınları alacağını düşünüyordu.
1: Bak sen oduncunun oğlunun yaptığına. Sonra ne oldu?
0: Yılan yuvasının yanına gelince oduncunun oğlu iki eliyle sıkıca tuttuğu baltayı yere indirdi. Çabuk davranan yılan sadece kuyruğundan oldu. Ama oduncunun oğlu bu kadar şanslı değildi.
1: Yılan ısırdı mı onu yoksa?
0: Evet babaanne. Yılan onu ısırıp zehrini akıttı ve oduncunun oğlu oracıkta ruhunu teslim etti.
1: Tüh, yazık oldu oğlana. Dağ başında şimdi kim bulacak onu?
0: Tabii ki çoban.
1: Çoban mı?
0: Hı-hı. Uzaktan olan biteni izleyen köyün çobanı koşarak geldi ve oğlanı sırtına alıp evine götürdü. Aylar sonra hac ibadetini yerine getirip köyüne dönen oduncu olup biten her şeyi karısından öğrendi.
1: Ay, üzüntüden perişan olmuştur adamcağız.
0: Ne öyle de olsa evlat acısını yüreğine gömdü ve yine bir sabah erkenden kalkıp dağın yolunu tuttu. Yanına bir şişe süt almayı da unutmadı. Oduncu yılanın yuvasına gelince süt şişesini bir kabın içine boşaltıp kenara bıraktı. Süt kokusunu alan yılanın dışarı çıkması fazla uzun sürmedi. Ama yılan dönüp de süte bakmadı bile.
1: Bakmaz tabii. Artık insanlara güveni kalmamıştır onun. Peki oduncu ne yaptı?
0: Derin bir nefes çekip söze girdi ve... Öğrendiğime göre bizim oğlan hırsa kapılıp sana saldırmış. Sen de kendini korumak için ona zehrini akıtmışsın. Olan olmuş, biten bitmiş. Unutalım bunları. Hem biz seninle dost değil miyiz? Dedi.
1: Yılan dile gelip de bir şeyler söylemiş mi peki?
0: Evet, söylemiş babaanne.
1: Hadi evladım okusana ne söylemiş?
0: Yılan tıslayarak ağzını açmış ve şöyle demiş. Ne yazık ki dostluğumuz buraya kadarmış. Bende bu kuyruk acısı, sende de evlat acısı varken biz bir daha dost kalamayız.
1: E'si
0: babaanne, yılan son sözünü söyledikten sonra gözden kayboldu, bir daha da kimseye görünmedi.
1: Ağzına sağlık yavrum, ibretlik bir hikayeydi. Peki sen bu hikayeden ne anladın?
0: Sana bunun bir deyim hikayesi olduğunu söylemiştim değil mi?
1: Evet, onu biliyorum.
0: İşte bu deyimin adı kuyruk acısı. Biz bunu daha önceki bir hırpalanışın yani karşılaşılan kötü bir olayın etkisiyle kişide bıraktığı öç duygusu, kin anlamında kullanıyoruz.
1: İyi de torunum, ben sana deyimin anlamını sormadım ki.
0: Peki benden neyi öğrenmek istiyorsun babaanne?
1: Bu hikayeden ne anladığını öğrenmek istiyorum tabii.
0: Elbette açgözlülüğün iyi bir şey olmadığını anladım.
1: Aferin sana.
0: Oduncunun oğlu daha çok altınım olsun diye planlar yaparken canından oldu. Oysa elindekiyle yetinseydi her şey çok daha farklı olabilirdi.
1: Çok güzel söyledin. Zaten Peygamber Efendimiz ne buyuruyor?
0: Ne buyuruyor?
1: Adem oğlunun bir vadi dolusu altını olsa iki vadi olmasını ister. Onun ağzını ancak toprak doyurur.
0: Tekir, ayaklarıma dolanıp durduğuna göre acıkmış olmalısın. Sana süt vereyim mi? Babaanne.
1: Efendim yavrum.
0: Tekir'e bir şişe süt vereyim. Bakarsın belki o da bana çil çil altın verir.
2: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan

bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim

0: Sanatımız yakında Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastalar yönelik. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.

Hazreti Peygamber ümmetiyle birlikte Allah Teala'nın huzuruna hep birlikte duracakları Medine'nin ilk mabedini inşa etmişti. Ancak hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Namaz vakitlerinin geldiğini ve Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimisi çan çalabiliriz derken, kimisi boynuz şeklindeki bir boru ile çağrıda bulunalım diyordu. Kimisi ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmişti. Nitekim sahabenin namaz vakitlerinde bayrak dikme teklifiyle geldiği ama bunun da namaza çağrı için layık görülmediği toplantıdan düşünceli ve üzgün ayrılan Efendimizin üzüntüsünü yüreğinde hisseden birisi vardı. Abdullah bin Zeyd. O da üzgün ve düşünceliydi eve vardığında. Ailesinin yemek davetine Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağına yattı. Abdullah bin Zeyd uykusundan, sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibi uyandı ve sabahı beklemeden alacakaranlıkta namazdan önce Efendimizin yanına koştu ve ona "Ey Allah'ın Resulü, ben rüyada elinde çan olan bir adama, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın?" dedim. "Onu ne yapacaksın?" dedi. "Onunla insanları namaza çağıracağız." dedim. "Sana bundan daha iyisini göstereyim mi?" dedi. Ben de ona "Tabii" dedim ve bana ezanı öğretti. Dedikten sonra ezanın lafızları dudaklarından dökülmeye başladı. Sonra Abdullah radıyallahu anh rüyasında gördüğü yeşil elbiseli kişinin namaza başlarken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini, hayal el felahtan sonra da iki defa kadikamet salah ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Bunun üzerine Efendimiz Abdullah bin Zeyd'e "Bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen Bilal'le beraber kalk. Çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona da öğret de bu şekilde namaza çağırsın." buyurdular.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vakti.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 21 Eylül 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 10 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 8 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Hayattaki kötülüğe bakışımız. İslam düşüncesinde kötülük, insanın özgür iradesi, imtihan anlayışı, ilahi hikmet ve kader gibi kavramlar üzerinden ele alınır. Bu yaklaşımlar, dünyadaki kötülük, musibet ve acı gibi hadiseleri, insanın manevi gelişimi için bir araç, ilahi düzenin bir parçası ve neticesi ahiret hayatında tecelli edecek olan bir imtihan olarak yorumlar. Böylece kötülüğün varlığının Allah'ın mutlak iyiliği ve kudretiyle çelişmediği, aksine insanı daha bilinçli, sorumlu ve ahlaki bir varlık haline getirmeyi amaçladığı anlaşılır. İslam, insan hayatının bir imtihan olduğunu söylerken, hayatta karşılaşılan birçok iyi ve kötü durumu da imtihanın bir parçası olarak görür. Allah, insanları sınamak için onları iyilik ve kötülükle karşılaştırır. Bu imtihanın amacı, insanların sabır, şükür, iman gibi erdemlerini ortaya koymalarıdır. Kur'an'da bu durum şöyle ifade edilir. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Bakara Suresi 155. Ayet. Bir hadis. Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen ve iyiliği emredip, teşvik edip kötülükten sakındırmayan, uzaklaştırmayan bizden değildir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Dünya diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 22 Eylül'de 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkacak olan Erdoğan'ın ana gündem maddesini Gazze'deki insanlık dramı oluşturacak. Konuşmasında ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel güvenlik zafiyetlerine vurgu yaparak dünyaya önemli mesajlar verecek. Yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda devlet başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi, ayrıca Amerikan Başkanı Donald Trump'la yapacağı kritik zirvede Suriye'nin geleceği, Orta Doğu dengeleri ve F-35'te S-400 gibi savunma sanayi dosyalarını masaya yatırması bekleniyor. Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Tahran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere masasına oturmak için şart koştu. İleri sürülen 7 şart Washington yetkililerine de iletildi. Bu arada İran tarafı ABD verdiği sözleri tutmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. Husiler ise Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları, Mekke İttifakı'nın süreci nasıl değerlendirdiği ve ittifakta gelinen son duruma yanıt verdi. Fidan, "Biz Türkiye olarak müttefiklik anlaşmasında sözümüzün eriyiz" dedi. Husilerin saldırılarına yönelik durumun yakından takip edildiğini ve gerek görülürse Suudi Arabistan'a askeri destek sağlanabileceğini belirtti. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 4.02'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. Yapılan açıklamalarda deprem sonrası an itibariyle herhangi bir olumsuz durumun veya ihbarın bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının ise kesintisiz devam ettiği bildirildi. Siber ağları adım adım takip eden Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti, milyar dolarlık çetenin tepesine çöktü. Çağrı merkezi kılıfıyla sosyal medyada dolandırıcılık yapan tam 201 kişi gözaltına alındı. Çetenin üst komuta kademesinde ise yine İsrail'in parmağı vardı. Yakalananların 47'sinin yabancı uyruklu olduğu, bunlardan 11'inin ise İsrailli olduğu belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim sürecinin başladığını açıkladı. TÜRESAŞ tarafından geliştirilen ve saatte 225 kilometre işletme hızına sahip olan ilk setin testlerde 250 kilometre hıza ulaştığını belirten Uraloğlu, ikinci setin imalatına geçildiğini duyurdu. Tren kontrol, yönetim ve CER sistemleri Aselsan İşbirliği ile üretilen 577 yolcu kapasiteli projede 2027 ve 2028 yıllarında toplam 14 setin tamamlanması hedefleniyor. Bakan Uraloğlu ayrıca inşaatında %90 seviyesine gelinen Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının devreye girmesiyle ayda bir hızlı tren üretilebilecek kapasiteye ulaşılacağını kaydetti. Diyanet İşleri Başkanlığı Sözcü Gazetesi'nde yer alan yurtdışı vakıf ve birliklerin kadın çalıştığı haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada organizasyonun konaklama ve ulaşım gibi hiçbir giderinin devlet bütçesinden karşılanmadığı, tüm harcamaların katılımcıların kendi imkanlarıyla yapıldığı vurgulandı. Kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddialarının asılsız ve mesnetsiz olduğu belirtilirken, kurumun itibarını zedelemeye ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik bu tür haberlere karşı hukuki hakların saklı tutulduğu ifade edildi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 26, İzmir ve Antalya 30, Eskişehir 26, Trabzon 24, Erzurum 25, Gaziantep 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 44, Kudüs 29, Lefkoşa 30, Girne 29, Saraybosna 18, Gümülcine 27 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Allah Yüce Kitabımızın farklı yerlerinde bize dünyaya dair sorumluluklarımızı anlatırken onların başında hatta kendisine kulluk etme görev ve vazifemizden sonra birkaç yerde anne ve babamıza iyi davranmamız gerektiği hakikatini bize hatırlatıyor ve bildiriyor. İnsanın yeryüzünde iyilik yapmakla yükümlü olduğu, iyi davranmakla yükümlü olduğu ilk sırada yer alan insanlar anne ve babalarıdır. Ve yine Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde anne ve babalarımızın bize dair zahmet ve yapmış oldukları güzelliklerin anlatıldığını da görüyoruz. Bugün Ahkaf suresinin 15. ayeti kerimesine bakacağız. Bu ayeti kerimede hem anne ve babaya iyi davranmaya yönelik bir emre, annelerimizin bizim için çektikleri zahmete işaret var. Hem de insanın kemale eriştikten sonra 40 yaşına vardıktan sonra yaptığı bir duaya veya yapması gereken bir duaya işaret var. Arzu ederseniz ayeti kerimeye beraberce bakmış olalım. Öncelikle metnini okumak suretiyle. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا وَحَمْلُهُ وَفْصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اِنِّي تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Şöyle buyuruyor Rabbimiz, insana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesilmesinin süresi 30 aydır. Nihayet çocuk

olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına gelince şöyle yakarır: Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğerlerdim. Kıymetli dinleyenler, ayet-i kerime oldukça geniş ve önemli konulara aslında değiniyor. Birincisi, anne ve babaya iyi davranmakla emrolunduğumuzu bir kere daha hatırlamış ve görmüş oluyoruz. Ardından annelerimizin bizim için çektikleri zahmete bir vurgu var. Hem hamilelik süresinde taşımaları, hem doğum esnasında çekmiş oldukları zahmet, hem de süt. Hani annenin hakkı, anneye yapılan iyiliğin 3 defa zikredilip ardından babanın ifade edildiğine dair hadisler var ya, anne hakkının babadan 3 defa önde olmasına dair 3 konuya işaret edilir. İşte onlar burada ifade ediliyor. Birincisi, neden anneye 3 kere daha fazla önemlidir, daha fazla hürmet edilmelidir? Birincisi, annelerimiz bizi hamilelik süresince karınlarında taşımışlardır, bu bir. İkincisi, doğum gibi zahmetli bir eylemi gerçekleştirerek dünyaya gelmemize vesile olmuşlardır, bu iki. Üçüncüsü, bizi emzirmişler ve hiçbir gıdayla buluşamadığımız zaman da bize sütle hayatta kalmamıza vesile olmuşlardır. Dolayısıyla bu 3 husus, annenin hakkının, hukukunun evlat üzerinde babaya göre daha fazla olduğuna işaret eden 3 önemli konudur. Bunlar anlatılıp vurgulanıyor ve ardından o doğan çocuğun 40 yaşına gelip, yani kemale eriştikten, rüşte eriştikten sonra, ki 40 yaşına rüşt yaşı denilir ve 40 yaşından önce hiçbir peygamberin gelmediği, bütün peygamberliklerin 40 yaşından sonra geldiğine dair rivayetler de vardır. Ve 40 yaşına, yani rüşt ve kemal yaşına gelindiğinde yapılan, bir anlamda yapılması öğretilen, yani bu duaların yer alma nedeni şudur: siz de bu duayı yapın demektir. Bize öğretilen o duada da birden çok husus ifade ediyor. Birincisi, şunu talep etmemiz bize öğretiliyor: bana ve anne ve babama lütfettiğin nimetlere şükretme noktasında beni muvaffak kıl. Yani demeliyiz ki, ya Rabbi, bizi hakkıyla şükredenlerden eyle. Sadece ben değil, bana ve anne ve babama verdiğin nimetlerden dolayı hakkıyla şükredenlerden eyle bizi diye dua etmek bize öğretiliyor, birincisi. İkincisi, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Hani insan hayatı içerisinde farklı eylemleri, fiilleri, davranışları, tavırları olabilir ama artık rüşte, kemale erdik. Artık istikamet yaşındayız, artık yanlışa devam etme döneminde, sürecinde değiliz. Artık ölüme yaklaştığımız, yakın olduğumuz anlardayız. Dolayısıyla bu anlarda hem mümin tavır ve davranışlarıyla o istikameti, iyi işler, Allah'ın razı olacağı işleri yapmaya dikkat etmeli, özen göstermeli, hem de Cenab-ı Allah'tan bu konuda destek ve yardım talep etmeli elbette. Razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl diye dua etmek bize bir anlamda tavsiye edilmiş oluyor. Ve 3. önemli öğretilen dua, yani bu hem dua hem de fiilen dua, fiilen de buna dikkat etmeliyiz, bunlara. 3.'sü, benden gelecek nesli hayırlı eyle. Hayırlı bir nesil. Yani insan artık belli bir yaştan sonra dünyadan geldik gidiyoruz, hayırlı bir nesil bırakarak gidelim derdi ve gayesi içerisinde olmalı. Çoluğunun çocuğunun eğitimine, torununun torbasının eğitimine, toplumun gençlerinin eğitimine, çocukların iyilik ve güzelliklerle buluşması noktasında gayrete dikkat etmesi gerekir. Artık biz elimizdeki değerleri emanet edeceğimiz bir nesli, bir genç topluluğu bırakma gayret ve çabası içerisinde olarak yaşamalıyız. O yüzden iyi bir zürriyet, iyi bir nesil bırakma noktasında hem fiili gayretimiz ve çabamız olmalı, hem de Cenab-ı Allah'tan bu konuda yardım istemeli, talepte bulunmalı. Bu noktada asla geri durmamalı ve özen göstermeliyiz. Ve bir diğer husus,
inni tuptu iley.

0: buna başvurdum. Yani tevbe etmek bize öğütleniyor. Artık 40 yaş sonrası hasreten özellikle daha fazla tövbenin, daha fazla Cenab-ı Allah'a yönelmenin, daha fazla duaya, daha fazla kulluğa, daha fazla istiğfara yönelmenin yaşıdır. Öyle olmalıdır. 40 yaşını aşmış olan kardeşlerimiz daha fazla istiğfarda bulunmalı, daha fazla kendi nefis muhasebesini yapmalı, kendilerini daha fazla sorgulamalıdırlar. O inni minel müslimin, niye ben bunları senden talep ediyorum? Şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. Rabbim imanımızı son nefesimize kadar koruyabilmeyi nasip eylesin. Anne ve babalarımıza hayırlı, sağlıklı, bereketli, hayırlı, uzun ömürler lütfeylesin. Ahirete irtihal eden büyüklerimize rahmetiyle muamele eylesin. Bizlere de o kemal yaşına erdikten, rüşt yaşına erdikten sonra bu ayeti kerimede ifade edilen hakikatleri önemseyen ve bu doğrultuda bolca dua ederek Rabbimizin rızasını kazanma gayretiyle yaşayanlardan eylesin. Hayırlı günler efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

Giriş. Bir insanın ahlakı zor anlarda belli olur. İşler yolundayken iyi davranmak kolaydır. İnsanın gerçek hali ise malı azaldığında, dostu tehlikeye düştüğünde, toplum sarsıldığında veya omzuna ağır bir sorumluluk bindiğinde ortaya çıkar. Hazreti Ebubekir, nebevi terbiyenin öne çıkan örneklerinden biridir. O, Allah Resulü'nün yakın arkadaşı olmanın ötesinde, davetini ilk anda kabul eden, hicrette ona yoldaşlık eden, zayıflara yardım eden, ümmetin en zor günlerinde metanetini koruyan ve halifelik görevini emanet bilen bir şahsiyetti. Bu bölümde amaç, onun hayatındaki olayları kronolojik olarak sıralamaktan ziyade, bu hadiselerin ortasında nasıl bir sadakat ve duruş sergilediğini göstermektir. Hazreti Ebubekir'in hayatını özetleyen en temel kavram sıdk'tır. Sıdk, yalnızca doğru söylemek değildir. Hakikati duyar duymaz tereddüt etmemek, güvenilir olmak, sevdiği davaya sonuna kadar bağlı kalmak, Allah Resulü'nün rızasını kendi rahatının önüne koymaktır. Ona sıddık denmesi de sıradan bir lakap olmayıp bütün ömrünü özetleyen bir nitelemedir. İslam öncesi hayatı ve güvenilirliği. Hazreti Ebubekir Fil vakasından 3 yıl sonra Mekke'de doğdu. Kureyş'in Teymoğulları koluna mensup olup soyu Mürre bin Ka'b'da Hazreti Peygamber'in nesebiyle birleşiyordu. Müslüman olmadan önce de Mekke toplumunda tanınan, sözüne güvenilen, iffetli, bilgili ve saygı duyulan bir kişiydi. Elbise ve kumaş ticaretiyle uğraşır, zaman zaman Suriye ve Yemen taraflarına giden kervanlara katılırdı. Mekke'de kan davaları ve diyet işlerinin onun eline bırakılması, toplumun ona duyduğu güvenin somut bir karşılığıydı. Cahiliye dönemindeki yaşayışı, iyi ahlakının daha o zaman temiz bir karakterde geliştiğini gösteriyordu. Hazreti Ebubekir, çağdaşlarından farklı olarak içkiye yaklaşmaz, putlara gönül bağlamaz, İslam gelmeden önce de taşkınlıktan, kabalıktan ve ölçüsüzlükten uzak dururdu. İlahi davet kendisine ulaştığında tanıması ve kabul etmesi bu yüzden kolay oldu. Bu temiz fıtrat onun ahlakının başlangıç noktasıydı. Ahlakı sıdk, sabır ve diğerkamlık gibi olgun erdemlere dönüştürense Allah Resulü'nün yanında geçirdiği yıllar ve onun terbiyesi olacaktı. Adları ve lakapları da Hazreti Ebubekir'in nasıl bir insan olduğunu ele verir. Bir rivayete göre cahiliyede Abdülkabe diye anılırdı. Müslüman olunca Hazreti Peygamber ona Abdullah adını verdi. En meşhur lakabı Sıddık, çok samimi ve çok sadık demektir. Allah Resulü bu lakabı ona İsra ve Miraç haberini tereddütsüz tasdik etmesi üzerine vermiştir. Atik için güzel ve soylu gibi anlamların yanı sıra Hazreti Peygamber'in "Sen Allah'ın cehennemden azat ettiği kimsesin" iltifatından geldiği de söylenir. Şefkatini anlatan Evvah, Kur'an'da Hazreti İbrahim için kullanılan niteleme ile aynı köktendir. Mağara arkadaşlığını hatırlatan sahiple iki kişiden biri ifadesinde ona işaret edilir. Etka ise Leyl suresinde geçen takva sahibini anlatır. İslam'dan önce kazandığı itibar, İslami dönemde büyük bir hayra vesile olmuştur. Çevresindeki insanlar onun ticaretteki dürüstlüğüne, kabileler hakkındaki derin bilgisine ve sözlerindeki ölçüye daima şahitlik etmişlerdir. Kabile bağlarının hayati önem taşıdığı bir toplumda, kimin kimle akraba, dost ya da hasım olduğunu bilmek önemliydi. Hazreti Ebubekir bunu herkesten iyi bilir, hatta Hazreti Peygamber soy meselesinde bazı sahabileri ona gönderirdi. Nitekim Allah Resulü, "Ebubekir ensab konusunda Kureyş'in en bilgilisidir" demiştir. Bu bilgisini taraflar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için de kullanırdı. Bu yüzden onun İslam'a yaptığı çağrı, muhatapları tarafından yeni ve yabancı bir tekliften ziyade güvenilir bir dostun samimi daveti olarak karşılanmıştır. Yıllarca kazandığı güven böylece İslam davetinin yayılmasına yardımcı olmuştur. Tereddütsüz imanı. Hazreti Ebubekir ilk vahyin gelişinden haberdar olduğunda Hazreti Peygamberle görüştü ve

İslamiyet'i hemen kabul etti. Bu sırada 37 veya 38 yaşlarında olduğu rivayet edilmektedir. Uzun hesaplara, tereddütlere, çekingenliklere kapılmadı. Çünkü Hazreti Peygamber'i cahiliye döneminden beri yakından tanıyor, onun doğruluğuna ve güvenilirliğine şahitlik ediyordu. Hazreti Peygamber daha sonra davet ettiği kişilerin çoğunda geçici de olsa bir duraklama gördüğünü, ancak Hazreti Ebubekir'in bu çağrıya hiçbir tereddüt göstermeden icabet ettiğini söylemiştir. Onun bu hızlı kabulünün arkasında yıllar içinde oluşmuş sağlam bir tanıklık vardı. Hazreti Ebubekir, Hazreti Peygamber'in ömründe yalan söylemediğini, kimsenin güvenini boşa çıkarmadığını biliyor, vahiy haberini de aynı güvenle tasdik ediyordu. Müslüman olduktan sonra imanını kendi kalbinde saklamadı. Tebliğin gizli yürütüldüğü ilk dönemde birçok kişinin İslam'la buluşmasına vesile oldu. Hazreti Osman, Zübeyir bin Avvam, Talha bin Ubeydullah ve Sa'd bin Ebi Vakkas gibi İslam tarihinin önce isimleri onun davetiyle Müslüman oldu. Onun daveti zorlamadan, incitmeden ve kırmadan yürürdü. Dostluğu, güvenilirliği ve güzel sözlülüğüyle kimseyi incitmeden, nezaketle ve samimiyetle hakka çağırırdı. Cömertliği. Cömertlik Hazreti Ebubekir'in en belirgin hasletlerindendir. Müslüman olmadan önce hali vakti yerindeydi. Ancak servetinin önemli kısmını İslam uğrunda harcadığı için Medine'ye hicret ettiğinde mal varlığı çok azalmıştı. Onu cömert kılan, malının çokluğundan ziyade bunu nereye harcadığıydı. O malını baskı gören ve ezilen insanlara yardım etmek için kullanıyordu. Mekke'de koruyucusu bulunmayan köle ve cariyeler ağır baskılara maruz kalıyordu. Hazreti Ebubekir, Bilal-i Habeşi, onun annesi Hammame, Amir bin Füheyre, Zinnire, Nehdiye, Lübeyne ve başka mazlumları çoğu zaman değerlerinden fazla bedeller ödeyerek satın alıp hürriyetlerine kavuşturdu. Babası Ebu Kuhafe, zayıf kimseleri azat etmesinden rahatsız olmuş, güçlü kişileri azat etmesinin kabilesi için daha faydalı olacağını söylemişti. Halbuki Hazreti Ebubekir, insanları Allah rızası için hürriyete kavuşturuyordu. Onun bu tavrı hakkında, malını verip Allah'a karşı gelmekten sakınanı öven Leyl suresi 5 ila 7. ayetlerin nazil olduğu nakledilir. Malı onun elinde mazlumların kurtuluşuna dönüşen bir araçtı. Hazreti Peygamber'in "Ebubekir'in malı kadar hiçbir mal bana faydalı olmadı" buyurması da bu fedakarlığın değerini gösterir. Onun cömertliği İslam davetinin en zor zamanlarında mazlumlar ve davetin kendisi için önemli bir destek oldu. Merhameti ve cesareti. Hazreti Ebubekir yumuşak kalpli bir insandı. Kur'an okurken ağlar, ayetlerin tesiriyle gönlü incelirdi. Ancak bu yumuşaklık onu korkak yapmadı. Merhameti cesaretini güçlendirdi. Müslümanların sayısı az olduğu dönemde Kabe'de İslam'ı açıkça anlatmak istedi. Hazreti Peygamber Müslümanların henüz az olduğunu düşünerek başlangıçta buna sıcak bakmadı. Ancak Hazreti Ebubekir'in ısrarı üzerine izin verdi. O haremde müşriklere hitap ederek putlara tapmaktan vazgeçmelerini ve Allah Resulüne iman etmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine ağır şekilde dövüldü, tanınmayacak hale geldi. Kendine geldiğinde ise ilk sorduğu şey Hazreti Peygamber'in durumu oldu. Aynı olayda kendisi ağır bir saldırıdan çıkmasına rağmen annesi için Hazreti Peygamber'den dua istedi. Kısa süre sonra annesi de Müslüman oldu. Habeşistan'a hicret niyetiyle yola çıkması ve sonra İbn-i Dugunne'nin himayesiyle Mekke'ye dönmesi de aynı çizgiyi gösterir. Mekke'de baskılar artınca Hazreti Peygamber'den izin alarak Habeşistan'a gitmek istedi. Yolda karşılaştığı İbn-i Dugunne, onun iyilik yapan, sıkıntıya düşene yardım eden, düşkünü gözeten bir insan olduğunu söyleyerek kendisini himayesine aldı ve Mekke'ye geri götürdü. Fakat Hazreti Ebubekir evinin bahçesinde Kur'an okurken içten içe ağlıyor, kadınlar ve çocuklar bu okuyuşun etrafında toplanıyordu. Kureyşliler bundan rahatsız olunca İbn-i Dugunne ondan ibadetini gizlemesini istedi. Hazreti Ebubekir ise insan himayesini reddetti ve Allah'ın himayesine razı olduğunu bildirdi.

0: Amirimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kamu Spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu Spotu.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insan

0: insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım.

0: Diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 22 Eylül'de 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkacak olan Erdoğan'ın ana gündem maddesini Gazze'deki insanlık dramı oluşturacak. Konuşmasında ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel güvenlik zafiyetlerine vurgu yaparak dünyaya önemli mesajlar verecek. Yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda devlet başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi, ayrıca Amerikan Başkanı Donald Trump'la yapacağı kritik zirvede Suriye'nin geleceği, Orta Doğu dengeleri ve F-35 ile S-400 gibi savunma sanayi dosyalarını masaya yatırması bekleniyor. Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Tahran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere masasına oturmak için şart koştu. İleri sürülen 7 şart Washington yetkililerine de iletildi. Bu arada İran tarafı ABD verdiği sözleri tutmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. Husiler ise Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları, Mekke ittifakının süreci nasıl değerlendirdiği ve ittifakta gelinen son duruma yanıt verdi. Fidan, "Biz Türkiye olarak müttefiklik anlaşmasında sözümüzün eriyiz" dedi. Husilerin saldırılarına yönelik durumun yakından takip edildiğini ve gerek görülürse Suudi Arabistan'a askeri destek sağlanabileceğini belirtti. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 4.02'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. Yapılan açıklamalarda deprem sonrası an itibariyle herhangi bir olumsuz durumun veya ihbarın bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının ise kesintisiz devam ettiği bildirildi. Siber ağları adım adım takip eden Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti, milyar dolarlık çetenin tepesine çöktü. Çağrı merkezi kılıfıyla sosyal medyada dolandırıcılık yapan tam 201 kişi gözaltına alındı. Çetenin üst komuta kademesinde ise yine İsrail'in parmağı vardı. Yakalananların 47'sinin yabancı uyruklu olduğu, bunlardan 11'inin ise İsrailli olduğu belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim sürecinin başladığını açıkladı. TÜRESAŞ tarafından geliştirilen ve saatte 225 km işletme hızına sahip olan ilk setin testlerde 250 km hıza ulaştığını belirten Uraloğlu, ikinci setin imalatına geçildiğini duyurdu. Tren kontrol, yönetim ve CER sistemleri Aselsan İşbirliği ile üretilen 577 yolcu kapasiteli projede 2027 ve 2028 yıllarında toplam 14 setin tamamlanması hedefleniyor. Bakan Uraloğlu ayrıca inşaatında %90 seviyesine gelinen Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının devreye girmesiyle ayda bir hızlı tren üretilebilecek kapasiteye ulaşılacağını kaydetti. Diyanet İşleri Başkanlığı Sözcü Gazetesi'nde yer alan yurtdışı vakıf ve birliklerin kadın çalıştayı haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada organizasyonun konaklama ve ulaşım gibi hiçbir giderinin devlet bütçesinden karşılanmadığı, tüm harcamaların katılımcıların kendi imkanlarıyla yapıldığı vurgulandı. Kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddialarının asılsız ve mesnetsiz olduğu belirtilirken, kurumun itibarını zedelemeye ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik bu tür haberlere karşı hukuki hakların saklı tutulduğu ifade edildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 26, İzmir ve Antalya 30, Eskişehir 26, Trabzon 24, Erzurum 25, Gaziantep 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 44, Kudüs 29, Lefkoşa 30, Girne 29, Saraybosna 18, Gümülcine 27 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
2: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programında birlikteyiz. Bu programda bağlılıklarımızı anlamak için bağımlılıkları konuşuyoruz. Bağımlılıkla nasıl mücadele edeceğimizi, bağımlılığın nasıl büyük bir sorun oluşturduğunu, hem bireyin hem toplumun hayatında nasıl büyük derin yaralar açtığını anlamaya çalışıyoruz. Tabii çağımızın sorunu bağımlılık. Bu sorun geçmişte de vardı, ancak bugün modern toplum sorunu daha derinden hissediyor ve çözüm bulmak için de çeşitli yollar ve yöntemler denemeye devam ediyor. Evet, bugün özellikle bu sorunun en önemli hedef kitlesini oluşturan ergenlik dönemindeki gençleri konuşmak istiyorum. Tabii gençler bizim geleceğimiz, gençler hem bugünümüz hem de gelecekte bizim umut bağladığımız yetişkinlerimiz. Tabii ergenlikte madde kullanımı gittikçe büyük bir sorun ve ergenlik ortalama 11 yaşlarında başlayan ve 8-10 yıl devam eden bir süreci ifade ediyor. Ergenliği biz tek bir dönem olarak anlamıyoruz. Ön ergenliği, ergenlik ve son ergenliği konuşarak 3 aşamaya ayırıyoruz. Tabii ergenlik çocukluk ve yetişkinlik arasındaki bir geçiş dönemi olarak yorumlanıyor ve kendine ait bir takım özelliklerle karakterize ediliyor. Ortak özellikler bakımından her çocuk gibi her ergen de farklı ve buna göre ihtiyaçlarının da farklılaştığını biliyoruz. Tabii ergenlik dönemi özellikle bedensel açıdan hızlı bir büyüme dönemi. Sadece burada değil tabii gençler, bedensel olarak görünen bir büyüme. Boyu uzuyor, kilosu artıyor, sesi kalınlaşıyor, bir takım farklı özellikleri ergenin hissediliyor ama bir taraftan ruhsal değişimler de buna eşlik ediyor. Ve asıl önemli sorun sosyal değişimle ilgili. Burada da bir kimlik arayışının yoğunlaştığını, ilgi alanları ve zihinsel yoğunlaşmanın da sürekli olarak değiştiğini ve takibi zor durumların hem gencin hem de onun çevresindeki insanların dünyasında yaşandığını yine gözlemliyoruz. Aziz dinleyenlerim, fiziksel değişimle birlikte bedene duyulan ilgi artıyor ve duygusal olarak da aşırı iniş çıkışlar bu dönemde gözlemleniyor. Yine ergenlik dönemi ebeveynleri değersiz algılarken arkadaşlarına anlam yükleme eğiliminin olduğu bir dönem. Bu dönemde kurulan güçlü arkadaşlıklar uzun yıllar devam ediyor. Akran ilgisi ebeveyn ilgisinin önüne geçebiliyor doğal olarak ve ergenlik döneminin iyi bilmek özellikle ergenlere yönelik yaklaşımları ve onlarla iletişimi kolaylaştırabiliyor. Bu da bu dönemin yetişkinlere düşen sorumluluğu. Tabii ergenlik dönemi kişisel olarak farklılıklar gösterir dedim. Bazı ergenler riskli davranışlar sergilerken bazıları daha sakin bir ergenlik dönemi yaşayabiliyor. Burada da kişisel farklılıklar önemli. Özellikle ergenlik döneminde ergen kendini yanında rahat hissettiği kişilerle ilişki kurmayı tercih ediyor. Ailesiyle ilişkilerini geliştirememiş ergen, ailesine karşı yalan söyleme ya da bir takım yanlış bilgiler aktarma eğiliminde olabiliyor. Önemli olan bu noktada ailenin ergeni dinlemesi, dengeli bir tutum, dengeli bir yaklaşım tercih etmesi. Tabii ergenler anlaşılmak istiyor aslında. Bütün hayat boyu hepimizin temel isteği bu. Ancak En çok da duygusal yoğunluk ve dalgalanmalar bu dönemde yaşanıyor. İdealleri ve hayalleri uç noktalarda olabiliyor. Herhangi bir konuda fanatik düşünceler geliştirebiliyorlar. Çoğu konuda dürtüsel tepkiler gösterebiliyorlar ve tehlikeli durumlarda yine riskli davranışlar sergileyebiliyorlar. Evet, bir takım genetik unsurlarla bu dönemi anlamaya çalışanlar özellikle ön lobun, yani beynin ön lobunun hala gelişmeye devam ettiği bir dönem olduğu için riskli davranışların kontrolünün zorlaştığını bize söylüyorlar. Tabii bu yaşanan dengesizlik pek çok çıktıya, pek çok soruna aslında yol açıyor, özellikle fizyolojik ve psikolojik bakımdan. Düşünceler ve duygular iç içe geçiyor, birbirine dolaşmış gibi sanki ve ergenlerde beynin bilişsel ve duygusal sistemleri arasındaki dengenin gelişmesiyle ilgili sorunlar gözlemleniyor. Soğuk biliş dediğimiz bir biliş, bir bilinç alanı var. Burası düşük duygusallık ya da uyarılmışlık altında düşünmeyi tanımlamak için kullanılıyor. Bir de sıcak biliş dediğimiz güçlü duyguların veya uyarılmışlığın altında düşünmeyi yansıtan bir bölümü var beynin. Ve burada güçlü duygular altında karar verme, soğukkanlı, gerçekçi düşünceyi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Ve biz tabii ki bir takım ön ve arka korteksler üzerinde dengenin bozulmasının planlı düşüncede zayıflamaya, dürtüsel davranışlarda artışa ve otokontrolde zayıflık ve risk artışına yol açtığını rahatlıkla görüp gözlemleyebiliyoruz. Bütün bunları niye söylüyoruz? Sonuçta ergenler karar verirken daha az gelişmiş beyin bölgelerini kullanıyorlar. Bu da bir takım bağımlılıklara onları daha yatkın hale getiriyor. İşte ergenlik döneminde özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi bu ergenliğin 3 aşamasında da olabilir. Ön ergenlikte, ergenlikte, ergenlik sonrası dönemde korumamız ve desteklememiz gerekiyor. Kimiz bizler ebeveyn olabiliriz, öğretmen olabiliriz, onların akranları değil ama abisi, ablası o dönemi atlatmış, yetişkin döneme hazırlanmış bireyler olabiliriz. Tabii burada bilinçlenme ve bilinçlendirme son derece önemli ve biz yetişkinlerin gençlerimizi anlaması ve dinlemesi gerekiyor. Hiçbir gencimiz bizim bağımlılıkla mücadelede göz ardı edebileceğimiz bir birey değil. Onların her biri çok kıymetli, çok değerli ve bağımlılıklarla ilgili sorun yaşadıklarında öncelikle müracaat etmeleri gereken insanlar bizleriz. Eğer bizden uzaklaşıyorlarsa, bize sorunlarını, meselelerini, dünyalarını açmak istemiyorlarsa, orada gençleri suçlamak yerine özellikle kendimize bakmamız gerekiyor. Çünkü yetişkin sorumluluğu bunu gerektiriyor ve biz yetişkinler olarak gençlerin o dönemdeki ruh halini kavrayabilecek, anlayabilecek ve çözüm üretebilecek imkanlara sahibiz. Evet aziz dinleyenlerim, bu programda ergenlik dönemiyle ilgili özellikle bu dönemin risklerini konuştuk ve bağımlılıklarla nasıl mücadele edebiliriz konusunda yetişkinlere düşen sorumlulukları anlamaya ve hatırlamaya ve tabii ki hatırlatmaya çalıştık. Hepimize ve hepinize bağımlılıktan uzak, bağımlılıklarımıza tutunduğumuz, hayata umutla baktığımız, sorunlu, riskli davranışlardan uzak durduğumuz, geleceğimizi güvenle tasarladığımız ve her şeyden önemlisi kendi köklerimize sımsıkı tutunduğumuz, inancımızdan destek aldığımız, değerlerimize sarıldığımız, değişmeyen değerleri değişen dünyanın şartları altında yeniden doğru bir bakış açısıyla yorumlayıp geleceğe taşıdığımız günler diliyorum. İnşallah hep birlikte bağımlılığın artık sorun olmadığı, bağımlılıklarımızla birbirimize daha çok bağlandığımız günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, bağımlılıktan uzak kalın, Allah'a emanet olun aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında yerini alan Kaan Hacı Süleymanoğlu'nun kaleminden Kaygı Çağının Şafağında İnsanı Savunmak. İnsan bir damla kan ve sayısız kaygıdır, diyor Sa'di Şirazi. Kaygı, insanlık tarihinin belirleyici duygularından biridir. Tarihte ilk devlet, ilk yasa, ilk sistem kaygıların gölgesinde teşekkül eder. Aslını söylemek gerekirse, bütün bir insanlık tarihi aynı zamanda kaygılar tarihidir denilebilir. Ama günümüz insanı, modern çağın buhranlarında geçmiş tarihin hiçbir döneminde görülmemiş bir kaygı sağanağına maruz kaldı. Değişim ve dönüşüm bin yılların yerleşik alışkanlıklarını yerinden etti. Evler değişti, işler değişti, nesiller değişti, alışkanlıklar değişti, iletişim araçları ve dolayısıyla iletişim biçimleri değişti. Bu değişim girdabında insana teselli kabiliğinden sunulan konfor, derinlerdeki huzursuzluğu gidermeye yetmedi. Kendini savunma refleksiyle öğrendikleri, gün aşırı elinden alınan, geçersiz kılınan insan için bütün kaygıları hizaya getirecek olan bir başka kaygıdır. Nitekim yarınlara dair kaygılar, daha büyük yarınlara dair başka kaygılarla yönetilir, terbiye edilir. Bir mümin içinse yegane kaygı hesap günüdür. Ahiret inancı, inanmış gönüller için hem yüce bir teselli, hem de insanlığı bekleyen muhtemel dijital distopyalara karşı fıtratın istikametini göstermeye devam eden pusuladır. İnsanoğlunun kadim kaygılarının yanı sıra modern çağda ortaya çıkan, artan, çeşitlenen kaygılar ve bunları çoğaltan meseleleri anlama ve anlamlandırma denemeleri olarak okuruna merhaba diyen eserimiz, Kaygı Çağının Şafağında İnsanı Savunmak. Bu kıymetli eser, Kaan Hacı Süleymanoğlu'nun muhtelif zamanlarda Diyanet Aylık ve Diyanet Aile dergilerinde yayımlanan yazılarından oluşuyor. Güncel meselelerle ve çeşitli problemlerle boğuşurken diğer yandan yeni kaygılar edinen, bazen sarmalda kalıp çıkış yolu arayan modern insana acil çıkış kapısını gösteren yön işaretleri misali, bu yazılardan bazı konu başlıkları şu şekilde. Üstün ahlak, özgürlüğün toprağında yeşerir. Şahsiyet inşasında ödün ve uzlaşı. Ego hapishanesi, birazcık mutsuzluktan kimseye zarar gelmez. Bireysel tekamülün mukaddimesi, öz eleştiri, insan düşe kalka yürür, kıskançlığın üstesinden gelmek, sade hayat, heveslerin istismarı, popüler kültür, zamanın hakkını vermek, kaygı çağının şafağında fıtratı savunmak, bir yaşam tarzı olarak vefa, dindarlığın modern kent yaşamıyla imtihanı, din istismarının dijital yüzleri, asr-ı saadet bugüne ne söyler ve mürebbiyesi ölüm olan hayat. Bunların yanı sıra saymadıklarımızla birlikte toplam 28 yazı başlığından oluşan eser, okuması keyifli, dikkat çekici, ufuk açıcı, birçok meseleyi farklı yönleriyle düşünüp yeniden anlamlandırmamıza vesile olacak deneme yazılarından müteşekkil. Adetimiz olduğu üzere kitaptan bir bölümü birlikte okuyalım istiyorum. Ahlak ve özgürlük ilişkisi üzerine kaleme alınan Üstün Ahlak, Özgürlüğün Toprağında Yeşerir başlıklı yazının son paragrafına kulak verelim. Ahlak bir bütündür ve hayatın içinde sürekli sınanma halindedir. Bütündür çünkü birbiriyle sımsıkı irtibat halinde ilmeklerden, örüntülerden oluşur. Bu örgü evrensel insani değerler de diyebileceğimiz İslami ahlaktan beslenir. Hayatın belli bir anına, insanların belli bir kısmına yönelik değil, bütüne karşı süreklilik arz eden bir seci olarak ortaya konulması gerekmektedir. Söz gelimi, bir insan iş ahlakı konusunda zaafa sahipken, çevre ahlakı veya fikir ahlakı alanlarında olgunluk sergileyemez. Çünkü ahlak, birbirine omuz vermiş tuğlalardan oluşur.

Tek bir tuğlanın aradan çekilmesi bütün duvarı zayıf, eksik, çürük hale getirecektir. Modern dünya her olguya karşı giriştiği ameliyatı ahlaka karşı da maalesef başarıyla gerçekleştirdi. Onu şubelere ayırarak yaşamın içinde kendi tercihlerine bağlı olarak bazen kullanılan, bazen kullanılmayan legolara dönüştürdü. Önce onu yaradanla irtibatını koparmak suretiyle bireyselliğin göreceli hücresine hapsetti. Böylece birey her adımında kendisine şu soruyu sormak durumunda kaldı. Kime karşı ve neye karşı ahlak? Kendi içinde ileri düzeyde bir adalet tesis ettiğini iddia eden Batı'nın ötekiyle ilişkisinde sergilediği ikircikli ve çarpık tutum, ahlakın aşkın olanla irtibatının koparılmasından kaynaklandığı kadar birbirinden bağımsız şubelere bölünmesinden de beslenir. Dostoyevski'nin bir roman kahramanının "Tanrı yoksa her şey mübahtır" şeklinde ortaya koyduğu trajik sav, kaynağını yaradandan almayan bir ahlakın imkansızlığına, başarısızlığına işaret eder. İnancın olmadığı yerde ahlak, insan eliyle sonu gelmez bir restorasyona tabi tutulacak, zamanın, coğrafyanın ve ön yargıların gölgesi altında sürekli müdahaleye maruz kalacaktır. Ahlak, nasıl ki özgürlüğün ve hür iradenin toprağında yeşerebilirse, benzer şekilde Allah'la olan ilişkisi sayesinde daima üstün, daima evrensel ve daima bütüncül kalabilecektir. Sevgili dinleyiciler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kaan Hacı Süleymanoğlu'nun kaleme aldığı Kaygı Çağının Şafağında İnsanı Savunmak kitabını konuk ettik. Genç yazarın muhtelif zamanlarda Diyanet Aylık ve Diyanet Aile dergilerinde yayımlanan ufuk açıcı yazılarını bir araya getiren bu çalışmayı okurların ve siz dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, herkese keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: Radyo. Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

0: Hadi yeni bir gün.
1: 5 dakika daha lütfen.
0: Okul servisi beklemez ama.
2: Radyoyu açayım mı?
0: Aç aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
3: Güne başlarken.

0: Sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyeyim bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
1: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
1: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
5: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken yakında Diyanet Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Dünya diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 22 Eylül'de 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkacak olan Erdoğan'ın ana gündem maddesini Gazze'deki insanlık dramı oluşturacak. Konuşmasında ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel güvenlik zafiyetlerine vurgu yaparak dünyaya önemli mesajlar verecek. Yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda devlet başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmesi, ayrıca Amerikan Başkanı Donald Trump'la yapacağı kritik zirvede Suriye'nin geleceği, Orta Doğu dengeleri ve F-35'te S-400 gibi savunma sanayi dosyalarını masaya yatırması bekleniyor. Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Tahran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri

0: ile müzakere masasına oturmak için şart koştu. İleri sürülen 7 şart Washington yetkililerine de iletildi. Bu arada İran tarafı ABD verdiği sözleri tutmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. Husiler ise Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları, Mekke ittifakının süreci nasıl değerlendirdiği ve ittifakta gelinen son duruma yanıt verdi. Fidan, biz Türkiye olarak müttefiklik anlaşmasında sözümüzün eriyiz dedi. Husilerin saldırılarına yönelik durumun yakından takip edildiğini ve gerek görülürse Suudi Arabistan'a askeri destek sağlanabileceğini belirtti. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 4.02'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. Yapılan açıklamalarda deprem sonrası an itibariyle herhangi bir olumsuz durumun veya ihbarın bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının ise kesintisiz devam ettiği bildirildi. Siber ağları adım adım takip eden Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti, milyar dolarlık çetenin tepesine çöktü. Çağrı merkezi kılıfıyla sosyal medyada dolandırıcılık yapan tam 201 kişi gözaltına alındı. Çetenin üst komuta kademesinde ise yine İsrail'in parmağı vardı. Yakalananların 47'sinin yabancı uyruklu olduğu, bunlardan 11'inin ise İsrailli olduğu belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim sürecinin başladığını açıkladı. TÜRESAŞ tarafından geliştirilen ve saatte 225 km işletme hızına sahip olan ilk setin testlerde 250 km hıza ulaştığını belirten Uraloğlu, ikinci setin imalatına geçildiğini duyurdu. Tren kontrol, yönetim ve CER sistemleri Aselsan İşbirliği ile üretilen 577 yolcu kapasiteli projede 2027 ve 2028 yıllarında toplam 14 setin tamamlanması hedefleniyor. Bakan Uraloğlu ayrıca inşaatında %90 seviyesine gelinen Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının devreye girmesiyle ayda bir hızlı tren üretilebilecek kapasiteye ulaşılacağını kaydetti. Diyanet İşleri Başkanlığı Sözcü Gazetesi'nde yer alan yurtdışı vakıf ve birliklerin kadın çalıştayı haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada organizasyonun konaklama ve ulaşım gibi hiçbir giderinin devlet bütçesinden karşılanmadığı, tüm harcamaların katılımcıların kendi imkanlarıyla yapıldığı vurgulandı. Kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddialarının asılsız ve mesnetsiz olduğu belirtilirken, kurumun itibarını zedelemeye ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik bu tür haberlere karşı hukuki hakların saklı tutulduğu ifade edildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 26, İzmir ve Antalya 30, Eskişehir 26, Trabzon 24, Erzurum 25, Gaziantep 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 44, Kudüs 29, Lefkoşa 30, Girne 29, Saraybosna 18, Gümülcine 27 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: 4. Allah için amel etmekten ödün verme. İnsanın Allah yolunda ilerleyebilmesi, yaptığı işlerin iyi ve güzel olabilmesi, Allah yolunda dümdüz yürümesine, bu konuda ödün vermemesine bağlıdır. İçinde bulunduğumuz çağ, insanı oyalayan, onun Allah için güzel davranışlarda bulunmasını engelleyen pek çok unsuru da beraberinde getiriyor. Bunun sonucu olarak insan çoğu zaman gaflete düşüyor. Bir şeyden ödün vereceğinde kendi keyfinden, nefsine uygun işlerden değil de hemen dininin emrettiği şeylerden ödün veriyor. Allah'ın rızasına uygun yaşamak istiyorsan şunu daima göz önünde bulundur. Eğer bu hayatta bir şeyden ödün vereceksen, uyumaktan, gezip tozmaktan, televizyon seyretmekten, internette vakit harcamaktan ödün ver. Ama her gün Kur'an'ı okumaktan, Allah'ı zikretmekten ödün verme. Rabbine ayırdığın vakit safa, boşa geçen vakitler cefadır. En büyük mahrumiyet Allah'ın rızasından mahrum olmaktır. Bu nasıl olur bilir misin? Her şeyi okuduğun halde Kur'an'ı okumaman, her şeye para harcadığın halde Allah yolunda harcayamaman, her şeye vakit bulabildiğin halde Allah'ın huzurunda namaza vakit bulamaman, her şeyden korktuğun halde Allah'tan korkmaman, herkesin adını andığın halde Allah'ın adını anmaman, herkesin gözüne girmek için gayret ettiğin halde Allah'ın rızasını elde etmeye önem vermemen, olur olmaz şeylere üzüldüğün halde günahına üzülmemen, olur olmaz şeylere öfkelendiğin halde Allah için öfkelenmemen, olur olmaz kişileri örnek aldığın halde Allah Resulünü örnek almamandır. Bu ödün verme ve mahrumiyet meselesini bir parça açalım. Son zamanlarda hemen herkesin şikayetçi olduğu hususların başında zaman darlığı geliyor. Sanki herkes öyle meşgul, öyle meşgul ki hiçbir şey yapacak zamanı yok. Ama hepimiz dahil olmak üzere insanların zamanlarını nasıl beyhude yere geçirdiklerine bakıyoruz da, aslında zamanı kendimize dar eden bizleriz. Öyle boş şeylere zaman harcıyoruz ki, dünya ve ahirette bize zerre miktarı hayrı dokunmayacak, bırakın hayrı dokunmasını, her açıdan bizim için şer olacak şeylere çok zaman ayırıyoruz. Ama iş asıl zaman ayırmamız gereken şeye gelince, namaza zaman bulamıyoruz. Namaz için bulduğumuz zaman, tıpkı AVM'lerde mescit için ayrılan mekanlar gibi. Oralarda, nerede köhne bodrum kat vardır, mescitler sanki kimse görmesin diye oralarda olur ya bazen, bizim de hayatımızda namaz, Kur'an, dua, zikir öyle köhne zamanlara yerleştirilmiş. Bir namaz kılıyoruz ki paldır küldür, yangından mal kaçırır gibi, sanki herkesin uçağı kaçıyor, sanki herkes son otobüsü yakalamanın derdinde. Bir cuma günüydü, Peygamberimiz cuma namazı için hutbe veriyordu. O zamanlar hutbe namazdan sonraydı. Birden şehre aylardır beklenen bir kervan geldi. Medineliler bu kervanı çok beklemişlerdi. Çünkü şehir halkının ihtiyaç duyduğu mallar hep şehre dışarıdan kervanlarla gelirdi. Kervan şehre geldiğini belli etmek için davul zurnalar eşliğinde şehre giriş yapardı. İşte sahabe cuma namazını kılmış ve Peygamberimizin hutbesini dinlerken bir anda kervanın geliş sesini duyunca birer ikişer mescitten çıkmaya başladılar. Nihayet mescitte yalnızca 12 kişi kaldı. Bunun üzerine Rabbimiz şu ayeti indirdi. Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki Allah nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Evet, müminin hayatında ne ticaret ne de eğlence ibadetin önüne geçmemeli. Ticaret de eğlence de hayatın bir gereği. Ama bunların hepsi gelip geçici, bu dünyada kalacak, toprak olacak. Bizimle gelecek olansa ibadet olacak. Şunu da bilelim ki 5 vakit namazı düzgün bir şekilde kılmıyor. Her gün Rabbimizin kelamı olan Kur'an'dan hiç değilse bir sayfayı anlayarak okumuyor. Her gün belirli bir miktarda Peygamberimizin tavsiye ettiği dua ve zikirleri yapamıyorsak, hayatımızın diğer işlerinden de bereket kesilecektir. Duamız. Rabbimiz namazı dosdoğru kılmayı, her gün Kur'an'dan düzenli ve sürekli bir biçimde anlayarak okumayı, Mevla'ya ayırdığımız vakti kayıp değil, kazanç olarak görmeyi bizlere nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Hiç şüphesiz bizim gördüklerimiz Allah'ı idrak edemez, kavrayamaz. Fakat O bizi görüp idrak eder. Bunun sırrı Hazreti Musa ile Tur Dağı vakasında saklı. Mana alemi fikir ve düşünce gibidir. Suret alemini düşünceden meydana gelen ses ve söz bil. Bu ses ve söz düşünceden doğdu. Fakat düşünce denizinin nerede olduğu bilinmez. Hoşuna giden bir söz seni heyecanlandırdığı, sana manevi bir zevk verdiği zaman, işittiğin söz dalgasının güzelliğini hissedersin de, onun kopup geldiği mana denizinin çok yüce, çok hoş bir deniz olduğunu anlarsın. İlahi bilgi düşünce dalgaları halinde belirdi. Önce ses ve söz haline girdi. Bu ses ve söz de kelimeler, cümleler şekline girip suret bağladı. Böylece sözden bir şekil, bir suret meydana geldi. Söz dalgası önce kulağımıza çarptı, etkisini yaptı, sonra söndü, ölüp gitti. Kendini yine geldiği denize götürdü, görünmez oldu. Şu görünen suret alemi, suretsizlikten yani mana aleminden meydana geldi. Sonra yine oraya döndü. Gerçekten de biz yine ona dönenlerdeniz ayeti bu hakikati söyledi. Şu halde insan her lahzada bir göz açıp kapamada ölüyor, tekrar diriliyor. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de dünya bir andan ibarettir diye buyuruyor. Cümle alem her an yok olur gider, sonra tekrar varlık alemine dönüp beka şeklinde görünür. Alemin varlığı daima gidip gelmededir. Tek nefes bile bu haldedir. Düşüncemiz Hak tarafından havaya atılmış ok gibidir. O nasıl olur da havada durabilir? Uçar gider, yine Hakk'a ulaşır. Her nefeste dünya ve dünyada bulunan her şey yenilenir. Adeta her an ölür ve dirilir. Fakat biz onu hiç değişiklik olmadan duruyor görürüz de, bu yenilenmeden haberimiz bile olmaz. Ömür ırmak gibi yeniden yeniye gelir, akar gider, yenisi gelir. Fakat biz bu akışı kesintisiz olarak görürüz. Ucu yanmakta olan bir sopayı eline alsan da hızlı hızlı sağa sola oynatsan, göze durup duran kesilmeyen bir ateş çizgisi gibi görünür. Ömür de pek tez akar gider de, bu yüzden devamlı duruyormuş gibi görünür. Bu ömür uzunluğu, bu sürüp giden zaman yaratılışının süratindendir. Cenab-ı Hakk'ın yeniden yeniye ve hızlı yaratması ömrü böyle uzun ve daimi gösteriyor. Bütün bunlara akıl ermez. Ey can, bu alemin direği gaflettir. Akıllı olmak, her şeye akıl erdirmek bu dünya için afettir. Akıllılık o manevi cihandadır. Oradan gelen gerçek akılla akıllansak, bu dünya gözümüzde çok küçülür, alçalır. Oradan gelen akıl güneştir, hırs ise buzdur. Akıllılık su, bu dünya ise kirdir. Bu dünyada insanlar büsbütün kine ve hasede kapılmasınlar, ahlaklarını büsbütün bozmasınlar diye, mana aleminden arada sırada azıcık da olsa akıl damla damla sızar durur. Eğer gayb aleminden gelen o akıl sızıntısı artsa, çok fazla olsa, bu dünyada ne hüner kalırdı ne de ayıp.

Hüsnü Hal. Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, dermi çatma gece kondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar.

Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak, kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası yakında Diyanet Radyo'da.

Efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Feleğe çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemalin. Çün hayalin irdi canım, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane, ya Resul göster cemalin. Tut elini şeyhi canın, destgiri ol sen anın.

ihsan eylemektir şanın. Ya Resul, göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.

0: Tarih ve Mekan az sonra.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo severken.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Dünya diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 22 Eylül'de 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkacak olan Erdoğan'ın ana gündem maddesini Gazze'deki insanlık dramı oluşturacak. Konuşmasında ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel güvenlik zafiyetlerine vurgu yaparak dünyaya önemli mesajlar verecek. Yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda devlet başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmesi, ayrıca Amerikan Başkanı Donald Trump'la yapacağı kritik zirvede Suriye'nin geleceği, Orta Doğu dengeleri ve F-35'te S-400 gibi savunma sanayi dosyalarını masaya yatırması bekleniyor. Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Tahran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere masasına oturmak için şart koştu. İleri sürülen 7 şart Washington yetkililerine de iletildi. Bu arada İran tarafı ABD verdiği sözleri tutmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. Husiler ise Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları, Mekke ittifakının süreci nasıl değerlendirdiği ve ittifakta gelinen son duruma yanıt verdi. Fidan, "Biz Türkiye olarak müttefiklik anlaşmasında sözümüzün eriyiz," dedi. Husilerin saldırılarına yönelik durumun yakından takip edildiğini ve gerek görülürse Suudi Arabistan'a askeri destek sağlanabileceğini belirtti. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 4.02'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. Yapılan açıklamalarda deprem sonrası an itibariyle herhangi bir olumsuz durumun veya ihbarın bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının ise kesintisiz devam ettiği bildirildi. Siber ağları adım adım takip eden Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti, milyar dolarlık çetenin tepesine çöktü. Çağrı merkezi kılıfıyla sosyal medyada dolandırıcılık yapan tam 201 kişi gözaltına alındı. Çetenin üst komuta kademesinde ise yine İsrail'in parmağı vardı. Yakalananların 47'sinin yabancı uyruklu olduğu, bunlardan 11'inin ise İsrailli olduğu belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim sürecinin başladığını açıkladı. TÜRESAŞ tarafından geliştirilen ve saatte 225 kilometre işletme hızına sahip olan ilk setin testlerde 250 kilometre hıza ulaştığını belirten Uraloğlu, ikinci setin imalatına geçildiğini duyurdu. Tren kontrol, yönetim ve CER sistemleri Aselsan İşbirliği ile üretilen 577 yolcu kapasiteli projede 2027 ve 2028 yıllarında toplam 14 setin tamamlanması hedefleniyor. Bakan Uraloğlu ayrıca inşaatında %90 seviyesine gelinen Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının devreye girmesiyle ayda bir hızlı tren üretilebilecek kapasiteye ulaşılacağını kaydetti. Diyanet İşleri Başkanlığı Sözcü Gazetesi'nde yer alan yurtdışı vakıf ve birliklerin kadın çalıştayı haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada organizasyonun konaklama ve ulaşım gibi hiçbir giderinin devlet bütçesinden karşılanmadığı, tüm harcamaların katılımcıların kendi imkanlarıyla yapıldığı vurgulandı. Kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddialarının asılsız ve mesnetsiz olduğu belirtilirken, kurumun itibarını zedelemeye ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik bu tür haberlere karşı hukuki hakların saklı tutulduğu ifade edildi.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 26, İzmir ve Antalya 30, Eskişehir 26, Trabzon 24, Erzurum 25, Gaziantep 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 44, Kudüs 29, Lefkoşa 30, Girne 29, Saraybosna 18, Gümülcine 27 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hazreti Ayşe yeğeni Urve'ye anlatmaktadır. Efendimiz bir gece yarısı evinden çıkıp mescitte namaz kıldı. Bu durumu gören bazı insanlar da ona uyarak beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar birbirlerine geceleyin Hazreti Peygamber'in mescitte namaz kıldığını anlattılar. Bu haber yayılınca ertesi gece daha çok insan toplandı ve Hazreti Peygamber'le birlikte namaz kıldılar. Sabah olunca

insanlar bunu yine aralarında konuşup yaydılar. Üçüncü gece mescitte halk iyice çoğaldı. Efendimiz yine çıkıp namaz kıldı. İnsanlar da onun namazına uyup namaz kıldılar. Dördüncü gece mescit toplanan insanları zor aldı. Fakat Efendimiz o gece ancak sabah namazını kıldırmak için çıktı. Sabah namazını kıldırınca cemaate yönelerek şehadet kelimelerini söyledikten sonra, "Ey insanlar, Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın üzerinize farz kılınmasından endişelendim. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Efendim, Anadolu'yu karış karış dolaştığımızda karşımıza hakikatli insanların yaşadığı beldeler ve o insanların tezyin ettiği, imar ettiği şehirler çıkıyor. Nihayetinde bugün sizlerle birlikte yola çıkıp uğrayacağımız çok güzel bir Anadolu şehri olan Sivas'a ve Sivas'ımızın Divriğ ilçesine biz bu gözle bakıyoruz efendim. Hakikatli insanların yaşadığı hakikat beldelerinden bir tanesi. Sivas'ın Divriğ Ulu Camii'ne doğru sizlerle yola çıkıyoruz efendim. Kıymetli dostlar, Sivas'ın Divriğ ilçesinde Mengücekli emiri Hüsamettin Ahmet Şah ve eşi Turan Melek Hatun tarafından Hicri 626 yılında yaptırılmış Divriğ Ulu Camii Şerifi, Darüşşifa ve türbe ile birlikte bir külliye oluşturan, eğimli bir arazi üzerinde kesme taştan inşa edilen bu muhteşem yapı, kütlesinde Cami-i Şerif'in kıble yönünde Darüşşifa ve Darüşşifa içinde de camiye bitişik konumda bir türbeyi barındırmakta. Dikine dikdörtgen bir alana oturan bu Cami-i Şerif, doğu, batı ve kuzey cephelerinde birbirinden farklı düzende zengin süslemeli birer taç kapı bulunduruyor efendim. Bunlardan doğu cephesinde mihraba yakın konumdaki taç kapı üst kotta ele alınmış ve şah mahfiline geçiş sağlanıyor efendim bu kapı üzerinden. Selçuklu üslubunda mukarnaslı yaşmaklı kapının etrafı geometrik ve bitkisel motifli geniş bordürlerle çevrelenmiş. Dikdörtgen açıklıklı kapı çevresi de mukarnaslı olup üstte ahşap işçiliğini hatırlatan kabartma geometrik bir kompozisyon ve tek satırlı kitabede Usta Ahlatlı Nakkaş Ahmet'in adı mevcut efendim. Kuzey cephesindeki taş kapı barok tasarımı hatırlatan, plastik değeri yüksek kabarık süslemeleriyle eşsiz bir örneği gözümüzün önüne sermekte. Kapı üzerindeki kitabede Cami-i Şerif'in Ahmet Şah

tarafından yaptırıldığı yazılmış. Kapıda bulunan ikinci kitabede 1. Alaaddin Keykubad'ın da adı geçiyor efendim. Bu kitabe ile Hicri 638 tarihli minber kitabesi ve 641 tarihli vakfiye cami-i şerifin yapımı ve ibadete açılışının yaklaşık 15 yıl sürdüğünü göstermekte. Batı cephesinde yer alan taç kapı farklı kompozisyon ve bitkisel süslemeye sahip. Külliyenin diğer kapılarına göre daha yüzeysel süslemesinden ve tekstil motiflerini hatırlattığından dolayı tekstil kapı diye anılıyor efendim bu kapı. Üzerinde 626 tarihli 3 satır halinde Arapça kitabe mevcut. Sağında Doğan ve çift başlı kartal figürleri de işlenmiş ayrıca. Kıymetli dostlar, harim ortadaki daha geniş, mihraba dik 5 nefli şekilde dizayn edilmiş. Nefler dörder ayağa oturan ve yatayda atılan kemerlerle 5 bölüme ayrılmış. Böylece yapının üst örtüsü 25 bölümden oluşan değişik tonoz ve kubbeli birimlerden meydana gelmiş. Ortadaki birim aydınlık fenerli şeklinde düzenlenmiş. Mihrab önünde yer alan 12 dilimli kubbe dıştan kırık piramidal külahla örtülmüş. Bazı birimlerde elips biçiminde kubbemsi, bazılarında ise yer yer renkli taşların da kullanıldığı zengin dekorasyonlu tonozlar görülmekte. Mihrap kubbesini taşıyan kemerlerden batıdakinin dış tarafında kilit taşının üstündeki kartuşta Amel-i Hürrem Şah bin Muiz el-Hilati yazısı yapının mimarını göstermekte. Batı cephesindeki 4 pencere ile harim mekanı sınırlı ölçüde ışık almakta. Mihrabın solundaki bir pencere ile türbe mekanına bağlanan harimin bu köşesinde vaktiyle ahşaptan şah mahfilinin bulunduğu anlaşılmakta. İki yanı kabarık iri Rumi motiflerle süslenen mihrap sade bir dikdörtgen çerçeve içerisinde ele alınmış ve ayrıca sivri kemerli bir niş şeklinde düzenlenmiş. Alt kısmı sade olan nişin üst kısmı yoğun biçimde kabarık bitkisel motiflerle bezenmiş. Kıymetli dostlar, Tiflisli Ahmet Usta'nın bir eseri var efendim bu cami-i şerifte. Ve bu cami-i şerifteki en nadide eserlerden birisi olan minber efendim. Özellikle panoları çevreleyen bordürlerde bir yazı dikkatimizi çekmekte. Yine ifade ettiğimiz gibi Tiflisli Ahmet Usta'nın eseri olduğu anlaşılan minberde kitabelerin Hattat Mehmet tarafından yazıldığı belirtilmiş. Geç dönemde yenilenen minarede cami-i şerifin kuzeybatı köşesinde geniş ve yüksek silindirik bir payanda üzerinde kurulmuş. Kare kaide üzerinde sekizgen pabuçlu silindirik gövdeli minare mukarnaslarla geçişi sağlanan tek şerefeli ve taş külahlıdır efendim. Kıymetli dostlar, muhteşem bir sanat eseridir Divri Ulu Camii. Kıymetli dostlar, bu muhteşem yapı 3 eyvanlı, revaklı avlulu olup batı ve güney yönünde 2 kat halinde düzenlenen bir plana sahiptir. Avlusunun üzeri örtülü olan yapının batı cephesinde dışa taşkın biçimde ele alınan taç kapısı, plastik değeri yüksek, zengin kabarık ve bitkisel ve geometrik süslemelerle abidevi bir görünüme sahiptir. Kapının üzerinde yer alan pencerenin önüne yerleştirilen süslü sütunçe pencerenin ikiz pencere şeklinde algılanmasını sağlamaktadır. Dikdörtgen bir alana oturan Darüşşifa'da girişte yıldız tonoz örtülü kareye yakın bir mekan, aynı zamanda iki yandaki beşik tonoz örtülü dikdörtgen mekanlara geçiş sağlamaktadır. Kıymetli dostlar, avlu ortasında bulunan sekizgen havuzun üstüne isabet eden kısımda küçük bir aydınlık feneri mevcuttur. Eyvanların tonozları diğer birimlere göre daha itinalı bir işçilik sergilemektedir. Efendim, muhteşem bir yapıya sizlerle birlikte dahil olduk. Bu muhteşem yapı tarih sahnesinden günümüze hakikaten çok güzel bir mana ikram etmekte. O dönemlerde yaşayan insanların sanatsal noktadaki zevklerini ve nihayeten bize ikram etmiş oldukları sanatsal dokunuşlarla hakikatin manasını Cami-i Şerif'in mukarnaslı kapılarında görmek mümkündür. Selçuklu taş işçiliğinin zirve örneklerinden birisi olan Divri Ulu Camii, özellikle mukarnaslarından, kavsaralı mukarnaslarından, mihrabının ve minberinin işçiliğinden
bizlere muhteşem manalar ikram etmekte. Ayrıca etrafında müştemilatında bulunan diğer yapılarla birlikte bir bütünü külliye olarak bize ikram etmekte. Kıymetli dostlar, elbette türbeden de bahsetmek mümkün. Türbe içerisinde 3 sıra halinde dizilmiş 16 sanduka bulunuyor. Bunlardan firuze renkte altıgen çinilerle süslenen sandukanın Ahmet Şah'a ait olduğu kabul ediliyor. Efendim, caminin banisinden, bu camide ibadet ve taat ile meşgul olan bütün ümmeti Muhammed'den Cenab-ı Allah razı olsun diyerek tarih ve mekan programının bugün de sonuna geldiğimizi ifade ediyoruz. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın.

0: Hicri takvime göre 10 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 8 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Hayattaki kötülüğe bakışımız. İslam düşüncesinde kötülük, insanın özgür iradesi, imtihan anlayışı, ilahi hikmet ve kader gibi kavramlar üzerinden ele alınır. Bu yaklaşımlar, dünyadaki kötülük, musibet ve acı gibi hadiseleri insanın manevi gelişimi için bir araç, ilahi düzenin bir parçası ve neticesi ahiret hayatında tecelli edecek olan bir imtihan olarak yorumlar. Böylece kötülüğün varlığının Allah'ın mutlak iyiliği ve kudretiyle çelişmediği, aksine insanı daha bilinçli, sorumlu ve ahlaki bir varlık haline getirmeyi amaçladığı anlaşılır. İslam, insan hayatının bir imtihan olduğunu söylerken, hayatta karşılaşılan birçok iyi ve kötü durumu da imtihanın bir parçası olarak görür. Allah, insanları sınamak için onları iyilik ve kötülükle karşılaştırır. Bu imtihanın amacı, insanların sabır, şükür, iman gibi erdemlerini ortaya koymalarıdır. Kur'an'da bu durum şöyle ifade edilir. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Bakara Suresi 155. Ayet. Bir hadis. Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen ve iyiliği emredip, teşvik edip kötülükten sakındırmayan, uzaklaştırmayan bizden değildir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Patku birlikte. Duyana, dinleyene. İyi kişileri seçebilmek için akıllı, işinde başarılı olabilmek, işine yarayanı yaramayandan, gerekli olanı olmayandan ayırt edebilmek için de bilgili olmak gerekir. Ancak bu sayede insan dilediğini elde eder, işleri mükemmel olur. Dolayısıyla iki dünyada da işi yolunda gider.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Bir kelimeyi doğru söylemek, bazen anlatmak istediğimizden çok daha fazlasını anlatır. Telaffuzunda sıkça hata yaptığımız kelimeler. Nerede, neden ve nasıl yanlış söylüyoruz? Yanlışları birlikte fark ediyor, doğrusunu öğreniyoruz. Daha güzel, daha doğru ve daha özenli bir Türkçe için hataları münasip bir lisanla konuşuyoruz. Sözümüze güzellik katmak için lisan-ı münasip yakında Diyanet Radyo'da.

bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Dünya diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 22 Eylül'de 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkacak olan Erdoğan'ın ana gündem maddesini Gazze'deki insanlık dramı oluşturacak. Konuşmasında ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel güvenlik zafiyetlerine vurgu yaparak dünyaya önemli mesajlar verecek. Yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda devlet başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmesi, ayrıca Amerikan Başkanı Donald Trump'la yapacağı kritik zirvede Suriye'nin geleceği, Orta Doğu dengeleri ve F-35'te S-400 gibi savunma sanayi dosyalarını masaya yatırması bekleniyor. Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Tahran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere masasına oturmak için şart koştu. İleri sürülen 7 şart Washington yetkililerine de iletildi. Bu arada İran tarafı ABD'ye verdiği sözleri tutmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. Husiler ise Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları, Mekke ittifakının süreci nasıl değerlendirdiği ve ittifakta gelinen son duruma yanıt verdi. Fidan, "Biz Türkiye olarak müttefiklik anlaşmasında sözümüzün eriyiz" dedi. Husilerin saldırılarına yönelik durumun yakından takip edildiğini ve gerek görülürse Suudi Arabistan'a askeri destek sağlanabileceğini belirtti. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 4.02'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. Yapılan açıklamalarda deprem sonrası an itibariyle herhangi bir olumsuz durumun veya ihbarın bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının ise kesintisiz devam ettiği bildirildi. Siber ağları adım adım takip eden Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti, milyar dolarlık çetenin tepesine çöktü. Çağrı merkezi kılıfıyla sosyal medyada dolandırıcılık yapan tam 201 kişi gözaltına alındı. Çetenin üst komuta kademesinde ise yine İsrail'in parmağı vardı. Yakalananların 47'sinin yabancı uyruklu olduğu, bunlardan 11'inin ise İsrailli olduğu belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim sürecinin başladığını açıkladı. TÜRESAŞ tarafından geliştirilen ve saatte 225 km işletme hızına sahip olan ilk setin testlerde 250 km hıza ulaştığını belirten Uraloğlu, ikinci setin imalatına geçildiğini duyurdu. Tren kontrol, yönetim ve CER sistemleri Aselsan İşbirliği ile üretilen 577 yolcu kapasiteli projede 2027 ve 2028 yıllarında toplam 14 setin tamamlanması hedefleniyor. Bakan Uraloğlu ayrıca inşaatında %90 seviyesine gelinen Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının devreye girmesiyle ayda bir hızlı tren üretilebilecek kapasiteye ulaşılacağını kaydetti. Diyanet İşleri Başkanlığı Sözcü Gazetesi'nde yer alan yurtdışı vakıf ve birliklerin kadın çalıştığı haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada organizasyonun konaklama ve ulaşım gibi hiçbir giderinin devlet bütçesinden karşılanmadığı, tüm harcamaların katılımcıların kendi imkanlarıyla yapıldığı vurgulandı. Kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddialarının asılsız ve mesnetsiz olduğu belirtilirken, kurumun itibarını zedelemeye ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik bu tür haberlere karşı hukuki hakların saklı tutulduğu ifade edildi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 26, İzmir ve Antalya 30, Eskişehir 26, Trabzon 24, Erzurum 25, Gaziantep 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 44, Kudüs 29, Lefkoşa 30, Girne 29, Saraybosna 18, Gümülcine 27 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.
2: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Selman Bey kardeşim.
2: Birkaç kez temas ettiğimiz bir konu üzerinden yeni bir soru. Bu kez şöyle: Müslüman olduğunu zannettiğim bir insan İslam'la alay ediyorsa, haram ve helaller hakkında gelişigüzel konuşuyorsa, onun iman açısından durumu nedir? Yani böyle yapanların imanından söz edilebilir mi şekliyle ortaya çıkmış. Daha önce de bu konuya değindik. Onlardan bir tanesi de gelişigüzel tekfir etmemekti. Sonra bir kişinin hangi hareketinden imansızlığı ortaya çıkar? Zannediyorum bu çokça zikredilen, konuşulan, etrafta değinilen bir konu. Farklı veçeleri var. Siz buradan da buyurun hocam.
3: Estağfurullah. Belki de işte bu sosyal medyada lüzumlu lüzumsuz tartışmalar, araya nefis giriyor. İnsanlar akli delillerle, nakli delillerle konuşmak yerine bazen çok kolay yolu seçerek birbirlerini ancak bu türden ithamlarla yola devam ediyorlar. Çok üzücü ama bu konuların da gerçekten konuşulması lazım. Çünkü her vesileyle ifade ediyoruz. Bir Müslümanın diniyle, inanç, ibadet ve ahlaklarıyla alakalı konularda gelişigüzel konuşamaz asla. Ve bu konuda ne söylüyorsa Kur'an ve sünnet ışığında olmasına özen göstermesi gerekir. Çünkü alimlerimiz Müslümanların söz ve eylemleriyle İslam diniyle alay etme anlamına gelebilecek. Hele hele helalleri haram, haramları helal sayma gibi bir duruma düşebilmeleri durumunda, Allah korusun, bu durumun küfür olarak belirlenebileceği konusunda İslam alimlerinin ittifakı var. Bu demek ki fevkalade ciddi bir konu. Allah ile peygamberlerle, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle, onun sünnetiyle, diğer peygamberlerin sünnetleriyle, ilahi kitaplar, yani Kur'an-ı Kerim'in dışındaki İncil olsun, Zebur olsun, Tevrat olsun, melekler, meleklere iman, ahiret, ahiret hayatı, ibadetler gibi, namaz, oruç gibi, hac gibi, İslam'ın temel hükümlerinden biriyle alay etmenin, bu konuda Allah esirgesin haddi tecavüz eden cümleler kurmanın, istihza, ironi adına ne derseniz, hafife alma,
2: Evet.
3: Gibi tavır ve davranışlar tekfir sebebi sayılmış. Yani bunu yapanların küfre düşebileceğine işaret ediyor İslam alimleri.
2: Evet.
3: Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 66. ayetinde Tebuk seferi esnasında Müslümanların Bizanslılarla savaşmasını alay konusu haline getiren münafıkların özür beyan etmelerine rağmen onların kafir olduğuna hükmedilmesini de İslam alimleri delil olarak kullanıyorlar. Hmm. Münafıklar Müslüman mücahitlerle alay ediyorlar. Sonra bundan vazgeçiyorlar ama artık onların bu vazgeçmesi kabul edilmiyor ve onların kafir olduklarına hükmediliyor.

iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası. Reklam.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
2: Bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız yakında Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Dünya diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 22 Eylül'de 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkacak olan Erdoğan'ın ana gündem maddesini Gazze'deki insanlık dramı oluşturacak. Konuşmasında ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel güvenlik zafiyetlerine vurgu yaparak dünyaya önemli mesajlar verecek. Yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda devlet başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi, ayrıca Amerikan Başkanı Donald Trump'la yapacağı kritik zirvede Suriye'nin geleceği, Orta Doğu dengeleri ve F-35'te S-400 gibi savunma sanayi dosyalarını masaya yatırması bekleniyor. Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Tahran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere masasına oturmak için şart koştu. İleri sürülen 7 şart Washington yetkililerine de iletildi. Bu arada İran tarafı ABD verdiği sözleri tutmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. Husiler ise Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları, Mekke İttifakı'nın süreci nasıl değerlendirdiği ve ittifakta gelinen son duruma yanıt verdi. Fidan, "Biz Türkiye olarak müttefiklik anlaşmasında sözümüzün eriyiz" dedi. Husilerin saldırılarına yönelik durumun yakından takip edildiğini ve gerek görülürse Suudi Arabistan'a askeri destek sağlanabileceğini belirtti. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 4.02'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. Yapılan açıklamalarda deprem sonrası an itibariyle herhangi bir olumsuz durumun veya ihbarın bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının ise kesintisiz devam ettiği bildirildi.

0: Siber ağları adım adım takip eden Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti milyar dolarlık çetenin tepesine çöktü. Çağrı merkezi kılıfıyla sosyal medyada dolandırıcılık yapan tam 201 kişi gözaltına alındı. Çetenin üst komuta kademesinde ise yine İsrail'in parmağı vardı. Yakalananların 47'sinin yabancı uyruklu olduğu, bunlardan 11'inin ise İsrailli olduğu belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim sürecinin başladığını açıkladı. TÜRESAŞ tarafından geliştirilen ve saatte 225 kilometre işletme hızına sahip olan ilk setin testlerde 250 kilometre hıza ulaştığını belirten Uraloğlu, ikinci setin imalatına geçildiğini duyurdu. Tren kontrol, yönetim ve CER sistemleri Aselsan İşbirliği ile üretilen 577 yolcu kapasiteli projede 2027 ve 2028 yıllarında toplam 14 setin tamamlanması hedefleniyor. Bakan Uraloğlu ayrıca inşaatında %90 seviyesine gelinen Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının devreye girmesiyle ayda bir hızlı tren üretilebilecek kapasiteye ulaşılacağını kaydetti. Diyanet İşleri Başkanlığı Sözcü Gazetesi'nde yer alan yurtdışı vakıf ve birliklerin kadın çalıştığı haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada organizasyonun konaklama ve ulaşım gibi hiçbir giderinin devlet bütçesinden karşılanmadığı, tüm harcamaların katılımcıların kendi imkanlarıyla yapıldığı vurgulandı. Kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddialarının asılsız ve mesnetsiz olduğu belirtilirken, kurumun itibarını zedelemeye ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik bu tür haberlere karşı hukuki hakların saklı tutulduğu ifade edildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 26, İzmir ve Antalya 30, Eskişehir 26, Trabzon 24, Erzurum 25, Gaziantep 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 44, Kudüs 29, Lefkoşa 30, Girne 29, Saraybosna 18, Gümülcine 27 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Huzurlu, güzel, sağlıklı bir akşam olsun efendim. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevla günümüzü, vaktimizi, şu dakikamızı huzurlu eylesin, sağlıklı eylesin. Tabii ki sizlerin mesajları ve dualarıyla daha da bereketli eylesin diye niyaz ediyoruz. 21 Eylül Pazartesi akşamında sizlerle beraberiz efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz, istek eserlerinizi bekliyoruz, selamlarınızı bekliyoruz. Nerelerdeysek tabii ki akşam yoklamamız an itibariyle başladı. O yüzden hangi şehirlerdeysek efendim oralardan bize doğru ulaşacak o kıymetli cümlelerinizi bekliyoruz. Tabii hangi eser varsa aklınızda dinlemek istediğiniz ya da armağan etmek istediğiniz onları da yazıp gönderebilirsiniz. Araçlarında olanlar selam olsun. Kulaklıkta bize yol arkadaşlığı olduğunuz ne de mutlu diyen dinleyicilerimiz var. Onlara selam olsun. Evlerinde olan ev grubumuz, mutfak grubumuz, hazırlıkta olan kardeşlerimiz var. Onlara selam olsun. Bizler gibi mesaisi devam edenler var, vardiyada olanlar var. Her birine selam olsun efendim. Bizimle beraber cennet vatanımızın her bir köşesinde bize kulak veren ve dünya üzerindeki bütün din kardeşlerimiz, her birinize selam olsun. Mesaj numaramız hemen hatırlatalım. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla Diyanet Radyomuz'a ile akşamlar başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen şöyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi yayınlar Diyanet Radyomuza teşekkür ediyoruz efendim. Adana'dan Sevda Hanım. Bu güzel yayını eşim Akif'le dinlemekteyiz. Rabbim ailelerimize sağlık, huzur ve bereket nasip eylesin. Dualarımız kabul, gönüllerimizi muhabbetle doldursun. Sıradaki güzel eser bütün mazlumlara ithaf olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Adana'mıza bolca selam olsun efendim. Adana'daydık hafta sonunda. Oradaki bütün kıymetli dinleyicilerimize, Adanalı hemşerilerimize selam olsun. Adana'mız ayrı güzel, Adanalı kardeşlerimiz ayrı güzel. Alüla ala bir durum oluyor bu şekilde değil mi? Adana'mız cansınız, yüreğinize sağlık. Türkiye'nin bir numaralı şehri. Selamünaleyküm ve aleyküm selam Eskişehir'den Tuğba ben. Sevdiklerimizle birlikte olacağımız sofraların duasıyla yapıyoruz yemeklerimizi. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu bizlere ve sizlere. Ve tabii sizleri dinleyerek bizden uzakta olan çok değerli eşime selam olsun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Teşekkür ediyoruz. Güzel memleket Eskişehir'imiz sizlere de selam olsun efendim. Hangi şehirlerdesiniz efendim? Lütfen yazar mısınız? Öğrenmek istiyoruz. Hangi şehirlerde Diyanet Radyomuz Hayırlı Akşamlar programı şu anda size eşlik ediyor? Bizi kimler dinliyor ve nerelerdeyiz? Bunu bilmek istiyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kocaeli mesela bakınız hemen yazdı. Özlem ben diyor. Değerli hayat arkadaşım eşim için sevdim seni eserini istiyorum. Yayınlarsanız sevinirim. Rabbim bizleri selamete erdirsin. Amin. Teşekkür ediyoruz. Kocaeli'mize de bolca selam olsun. Orası da ayrı bir güzel memleketimiz. Kocaeli'de olan bütün kardeşlerimize selam olsun tabii ki. Hocam hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Erzurum'dan Fatih ben. Annem, babam, eşim ve çocuklarımla birlikte dinliyoruz sizi. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah'ım kolaylık versin. Amin. Fatih Koca hocamızdan da el açanlar mahrum kalmaz eserini yayınlarsanız ailecek duacınız oluruz. Selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Her daim duanızı bekliyoruz efendim. Eseri yayınlamaya gayret gösteririz tabii ki ama eğer ki o eser olmazsa da yine de dualarınızı bekliyoruz. Mahrum etmeyiniz bizi dualarınızdan. Erzurum dadaşlarım her daim ederler onlar bizler için dua. Teşekkür ediyoruz. Güzel memleket Erzurum. Sevgiler selamlar sizlere. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Bizlerle beraber olan ve müsait olan bütün değerli dinleyicilerimiz ve tabii ki sessiz dinleyicilerimiz bekliyoruz mesajlarınızı ve istek eserlerinizi.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Efendim devam ediyoruz hemen. Şöyle selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı yayınlar. Eskişehirli Tırcı Muzaffer'den selamlar, saygılar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Selam olsun bütün tırcılarımıza. Hayırlı akşamlar. Yolunuz açık olsun. Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam. Diyanet Radyomuza sevgiler, selamlar. Hatay'dan Şeyma ben. Hatay'ımız, sizlere de selam olsun. Rabbim işlerimizi kolaylaştırsın. Dua eder, dua bekleriz her daim. Her zaman dualarımızdasınız efendim. Sizin de dualarınızda olmak duasıyla. Hangi eser istediniz? Ömer Karaoğlu, Yol mu Dayanır? Pek güzeldir. Çok güzel bir eserdir. Yayınlarsanız seviniriz, hem ailemize hem de sevdiklerimize hem de bütün dinleyicilerinize armağan olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hollanda Alkmaar'dan gönüllerimize ulaşıyor Diyanet Radyomuz Çağatay Bey. Ne mutlu bize efendim, gönüllerinize hitap edebilmek. Çağın Sonundayız eserini bütün dinleyenlere armağan ediyoruz. Selam ve dualarla kalınız. Afra Hanım, çok teşekkür ediyoruz efendim. Hemen istemiş olduğunuz eseri dinleyelim. Ardından diğer mesajlarımızı bekliyoruz efendim. Sessiz dinleyicilerimiz, bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm ve aleykümselam. Bursa Mudanya'dan Veli Kaya. Bursa Vakıf'tan Mudanya'ya işten dönüş yolunda dinliyoruz sizi. Teşekkür ediyoruz efendim. Yoğun trafiğin en güzel yanı, hayırlı sabahlar ve hayırlı akşamlar. İyi ki varsınız, iyi ki sizler de varsınız. Rabbim bizleri sizsiz, sizleri de bizsiz bırakmasın. Amin. Bütün ekibe de selam olsun ve aleyküm selam efendim. Bütün ekibimizden sizlere de selam olsun. Kolay gelsin. Selamünaleyküm, aleykümselam. İstanbul'dan selamlar. İstek eserimiz Sevdim Seni Mabuduma yayınlar mısınız? Mesai arkadaşlarıma da selam söyleyebilirseniz çok seviniriz. Söyleyeceğim selam ama isim yazmamışsınız. İsimsiz dinleyicimizin mesai arkadaşlarına selam olsun her birinize. Şu an bizleri dinliyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Bütün eserlerimiz de armağan olsun. İzmir'den Mustafa Vatansever, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Amin efendim. Cümlemizin üzerine olsun. İzmir, teşekkür ediyoruz. Selamlar bizden de. Mersin'den Betül ben. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Mersin'e de selam olsun. Eşref Siyah'dan Ağlama Karanfil eserini istiyorum ve bütün dinleyicilere gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. 0533 013 80 90 efendim mesaj numaramız. Bekliyoruz mesajlarınızı.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim, haftanın ilk hayırlı akşamlar programında sizlerin o güzel mesajlarıyla devam ediyoruz. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuz, aleykümselam. İskenderun'dan Sema ben. İskenderun'umuz güzel memleket ya. Selam olsun oralara da. Ammar Acarlıoğlu Geceler Ezgisi'ni yayınlarsanız seviniriz. Allah'a emanet olunuz sizler de efendim. Oralarda da yankılanıyor sesimiz, çok şükür. Ağrı'dan herkese selamlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah niyeti halis kullarından kılsın bizleri. Amin, amin, amin. Ağrı'ya da sevgiler, selamlar gönderiyoruz efendim. Ağrı'da da çok fazla dinleyicimiz var. Her birine çok çok çok teşekkür ediyoruz ve çok selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı akşamlar ekibi olarak. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Abicim Mustafa, ben sizleri Kayseri'den severek dinliyorum ve bütün Diyanet Radyo ekibine, dinleyicilerine Rabbim selamet versin. Amin. Tüm İslam alemine de Gazze için ve mazlumlar için dua etmeyi unutmayalım. Boykota devam edelim efendim. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. İstanbul'dan selamlar. Hoş Seda ilahisini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Hemen sıradaki eserimizle sizleri baş başa bırakalım. Bu arada eseri dinlerken bir yandan da hangi şehirde olduğunuzu ya da hangi ilçede olduğunuzu yazıp gönderiniz efendim. Mesajlarınızı da görmek isteriz. Buyursunlar.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz. Ankara Akyurt'tan Aylin ben. Hayırlı akşamlar. Sizlere de efendim başkent Ankara'mızı ve güzel ilçesi Akyurt'a sevgiler selamlar. Eşref Siyah'dan Ağlama Karanfil eserini rica ediyorum ve bütün Diyanet Radyo çalışanlarına, dinleyen bütün Müslüman kardeşlerime, en yakın dostum Çiğdem ve bizim gibi mutfak ekibine armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Varlığınız daim olsun. Amin efendim cümlesiyle birlikte Allah'a emanet olun sizlerde ve tabii ki bütün mutfak grubumuz sevgiler selamlar gönderiyoruz. Gelse mutfak grubumuzdan mesajlar tabii ki. Mesai arkadaşlarımız Mehmet, Selmani, Mustafa, Varol. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamı olsun kardeşlerimize. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Şu an Söke'den Akbük'e yolculuk ediyoruz. Sizlerden Ağlar Yakup Yusuf diye eserini rica ediyor. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hem Söke'ye hem Akbük'e sevgiler selamlar. Yoldasınız. Yolda siz.

sizlere eşlik ediyoruz. Ne mutlu bize. Yolda olan bütün dinleyicilerimiz, yolunuz açık olsun. Sağ selamet efendim. Gidiniz inşallah varacağınız yerlere. Hemen şu güzel eserimizi buluşturalım sizlerle, ardından devam edelim.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Hayırlı akşamlar devam ediyor efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Samsun 19 Mayıs'tan kulak veriyoruz size. Samsun'umuz güzel memleketimiz tabii ki. 19 Mayıs ilçesi ayrı bir güzel ilçemiz. 19 Mayıs'a da selam olsun. Ömer Karaoğlu, La İlahe İllallah ezgisine aileme, kardeşim Elisa'ya ve siz Diyanet Radyo ekibine armağan ediyor. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İlk defa mesaj gönderecek böylesi dinleyicilerimizin mesajlarını bekliyoruz tabii ki. Sessiz dinleyicilerimiz, size her zaman söylüyoruz. Selamünaleyküm İstanbul'dan Elif ben. Aleykümselam. Gurbetteki ablalarıma, anneme, babama, kardeşime, babaanneme, dinleyen herkesten dua istiyorum. Dinleyen herkese sağlık, afiyet diliyorum. Allah razı olsun efendim. Demedim mi eserinde yayınlarsanız çok sevinirim. Hayırlı akşamlar sizlere. Hayırlı akşamlar efendim. Mesajlarınızı, isteklerinizi bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Buyurunuz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim, Tekirdağ Çorlu'dayız ve oradan bize selamlar var. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Mesut ben, Tekirdağ Çorlu'dan. Şu an beraber yolculuk yaptığımız sevgili kızım Fazilet Bilge Korkmaz için sıradaki eseri yayınlamanızı rica ediyoruz. Tabii ki efendim, armağanımız olsun bütün eserlerimiz. Hayırlı yayınlar, çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de hayırlı akşamlar. Hem Tekirdağ hem de Çorlu'muza bolca sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Biz de sizi Konya'dan dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel Konya'mız, selam olsun. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Tüm Doktor Ali Rıza Bahadır İmam Hatip Lisesi öğretmenlerimize, ayrıca da değerli Mustafa Aktaş hocamıza, öğrencilerine hediye ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Konya'mıza selam. Konya'dan dinleyen diğer dinleyicilerimiz, sizler de lütfen mesajlarınızı yazar mısınız efendim? Görmek istiyoruz ama ilçesiyle birlikte. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyoruz. Filistinli kardeşlerimize dualarımızı gönderiyorum. Allah zalimlerin zulmünden onları kurtarsın. Lütfen boykota devam edelim diyorum. Amin, teşekkür ediyoruz. Ordu'dan Mehmet Sarı. Ordumuza da selam olsun efendim. Çok güzel bir ilimiz, bambaşka bir şehrimizdir. Ordu, gitmediyseniz gidiniz görünüz efendim. Ordu gerçekten bambaşka bir güzelliğe sahiptir. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Burak Ersan ben. Biricik eşim için sıradaki eseri rica ediyorum. Tabii ki armağanımız olsun. Hatta hemen dinletelim, ardından devam edelim.

Görme engelli sahabi Ümmü Mektum bir defasında kendini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için Resulullah'tan izin istemişti. Bunun üzerine Efendimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuştu. Ümmü Mektum Allah Resulüne evet cevabını verince Allah Resulü ona öyleyse davete icabet et buyurmuş ve cemaatle kılınan namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
4: Efendim devam ediyoruz. Afyon Karahisar'dan Şükrü Atsız. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ülkemize ve bütün İslam alemine. Hayırlı haftalar, birlik beraberlik diliyoruz. Sıradaki eser de siz radyo çalışanlarına, ailemize, İslam alemine hediyemiz olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Afyon Karahisar'a da bolca sevgiler, selamlar gönderiyoruz bu vesileyle. Hayırlı akşamlar diliyorum Eskişehir'den. Selamlarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi gönderiyorum. Mutfak grubumuz dinlemede, teşekkür ediyoruz. Mustafa Cihat'tan Gülmeyenler Bahçesi eserini istiyorum. Bereketli akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Selam olsun bizden de size. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ankara'dan Mustafa Karadoğan. Eskişehir'den Ankara'ya dönüş yolunda dinliyoruz sizi. Teşekkür ediyoruz efendim. Yolunuz açık olsun. Allah'ım ümmeti Muhammed'e umumi bir rahmetle merhamet eyle. Amin. Ve sıradaki eser ailem başta olmak üzere bütün dinleyicilerinize armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Sessiz dinleyicilerimiz ve henüz yazamayan dinleyicilerimiz, vaktimiz var efendim. O yüzden mesajlarınızı bekliyoruz. Hali hazırda vaktimiz varken okuyalım, değerlendirelim. Buyursunlar.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hayırlı akşamlar İstanbul'dan Yasemin Şahin. Rabbim Filistin ve bütün dünya mazlumlarına kurtuluş ve hürriyet nasip eylesin. Amin. Boykota devam edelim. Medet Allah'ım eserini istiyorum. Selametle teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hollanda'dan Sinan Altuntaş ben. Çağatay Bey, iş çıkışında sizin programınıza dinlemek ve özellikle sizin sevgi dolu muhabbet ve sunumunuz günün yorgunluğuna çok iyi geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki sizler de varsınız efendim. Biz teşekkür ediyoruz bu güzel düşünceleriniz için. Ne mutlu bize. Aşkınla Ceyhan beste eserini yayınlarsanız memnun olurum. Hayırlı akşamlar. Size de hayırlı akşamlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyomuza dinleyicilerinize. Çağatay Bey, Kerkük Sından eserini istiyorum ve bütün dinleyicilerimize armağan ediyorum. Ankara'dan Şenol ben. Teşekkür ediyoruz. Başkent Ankara'ya da sevgiler, selamlar sizler vesilesiyle efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramızdır efendim. Bir kez daha bilgilerinize sunmuş olalım ve şu güzel istek eserinizle devam edelim.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim hayırlı akşamlar, birbirinden güzel eserlerimizle, sizlerin o güzel kelamlarınızla gönlümüzü ısıtan, hakikaten bizleri akşamın bu güzel vaktinde daha da program içerisinde şevklendiren güzel cümlelerinizle devam ediyoruz. Sırada yine istemiş olduğunuz bir eserimiz var, onu da sizlerle buluşturalım, ardından tekrar selamlarınızla kulaklarınızda olacağız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hemen şöyle bakacağız efendim. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Vakti akşamınız hayır olsun. Amin cümlemizin. Afyon Karahisar'dan dinlemedeyiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bir Kudüs Bin Şehit eserini kızım Hafsa Betül için rica ediyorum. Sesiniz sözünüz daim olsun. Hoşça bakın zatınıza. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Amin. Böylesi kıymetli bir duaya yürekten amin diyoruz. Cümlesiyle birlikte olsun diyelim inşallah. Hemen şu güzel eserimizi de sizlerle buluşturalım. Buyursunlar.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar. Rahime Nur ben. Ben anneannem, dedem ve teyzelerim için efendim 18 bin aleme eserini sizlerden rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'dan iyi akşamlar sizlere. Bizden de size iyi akşamlar efendim. Şanlıurfa'mıza sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Vaktinin programın sonuna gelmişiz. Yarın sabah saat 7.30'da efendim hayırlı sabahlar programımıza tekrar kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Mevlamıza emanet olunuz. Hoşçakalınız. Akşamınız, vaktiniz, günümüz, günlerimiz ve ömrümüz bereketli olsun. Allah'a emanet olunuz.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Zamanın en kıymetli hazinelerinden biri, hakkı ve sabrı tavsiye eden dostlardır. Kimseye anlatamadığımız zorluklar ve çatışmalar, bazen bir dostun sükunetli tavsiyesiyle açılıverir. İki arkadaşın telefon ekranından iç dünyalarına açılan, karakterlerine yön veren hikayelerine eşlik edeceğimiz Aramızda Kalsın, yakında Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Sofranın ortasında kımıldamadan duran ekmeğin can kesilmesine imkan yoktur. Fakat boğazımızdan aşağı gidince ruh onu selsebil suyuyla yoğurur. Böylelikle ekmek can olur. Ey doğru okuyan, doğru anlayan kişi! Ekmeği canlandıran, onu kudret haline getiren ruhun kuvvetidir. Peki ya canlar canının kuvveti nedir? Bir de onu düşün. İnsanın bir tek kolu, ruhtan gelen kuvvetle kayaları ve dağı parçalar, denizi yarar ve madeni deler. Canlar canının gücü ise ayı ikiye böler. Eğer gönül sır dağarcığının ağzını bir açarsa, can arşa doğru koşar gider. Eğer dil gizli sırrı söyleyebilse, bu cihan o sırra tahammül edemez, yanar gider.''

bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız yakında Diyanet Radyo'da.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini

Hakikatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Enes bin Malik anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdu. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Efendimiz namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. Efendimiz de, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: Günün duası.
1: Cenazeyi gören ve defin merasimine katılan müminlerin şöyle dua etmesi tavsiye edilmiştir. Allah'ım, sen onun Rabbisin. Sen onu yarattın. Sen onu İslam ile şereflendirdin. Hidayet ettin. Ve sen ruhunu aldın. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen sensin.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ana babanın ölümü evlatlar için tam bir nasihattir.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, yakında Diyanet Radyo'da.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dilü canı enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, İnayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez, yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman, şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferah ya beyler imdadı. Şefaat kânımız, hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melazu melci-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadriçre bedr olmuş, ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şahı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

şehvet duygusunun kulağına pamuk tıka, süfli duygulara ait sesleri duyan şu görünen baş kulağını sağır hale getir ki can kulağın açılsın da hakkın hakikatin sesini duyabilesin. Gözünden de dünya sevgisi bağını kaldırıp at. Aslında şu görünen baş kulağımız, can kulağımız pamuk tıkacıdır. Bu sebepledir ki baş kulağımız tıkanmadıkça can kulağımız sağır olarak kalacaktır. Nefsani duygulardan uzak, onlara karşı sağır bir hale gel ki Hakk'ın Rabbine dön hitabını işitebilesin.

Bir kelimeyi doğru söylemek bazen anlatmak istediğimizden çok daha fazlasını anlatır. Telaffuzunda sıkça hata yaptığımız kelimeler. Nerede, neden ve nasıl yanlış söylüyoruz? Yanlışları birlikte fark ediyor, doğrusunu öğreniyoruz. Daha güzel, daha doğru ve daha özenli bir Türkçe için hataları münasip bir lisanla konuşuyoruz. Sözümüze güzellik katmak için lisan-ı münasip yakında Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, dermi çatma gece kondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak, kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan bu dünyaya sarılır da onun zevklerine karşı koymazsa ebedi kurtuluşa nasıl ulaşabilir? Ey kardeşim, gönlünden dünya sevgisini atmadıkça Allah sevgisi yerleşmez.

toplumları yönetmek, halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları, bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri, gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler, yakında Diyanet Radyo'da.

şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay kihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kulda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili dikkatle hasbihal ettim. Deyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakimden. Nedir o meşale? Nuru mu? Ya Resulallah.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Cümleten selamun aleyküm, hayırlı geceler. Sıradaki parçanın Mehmet Eminay'dan Beyaz Dilekçi olmasını istiyorum. Evet, bu parça tüm Gazze ve Doğu Türkistan'daki mazlumlara gelsin. Özellikle Mehmet abime, Ahmet Fuat'a, Faruk abime ve Nurullah abime gelsin. Teşekkür ederim.

0: Merhaba Diana Tanıtım. Ben Konya'dan Yusuf Reci.
1: Ben de Konya'dan Gündür Erva. Ensar kardeşlerden.
0: Gülahmet Milayis'in çalımsız babam Edin Tünon'u çok seviyoruz.
2: Yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse.

Selamun aleyküm. Hakşerlere hayreler ilahisini rica ediyorum. Bu ilahi kıymetli eşim Emine Taş için gelsin. Hayırlı akşamlar.

Merhaba Diyanet Radyo, ben İstanbul'dan Rabia. Sizden Kabe'nin yolları ilahisini rica ediyorum. Bu ilahi çok ama çok sevdiğime, çok özlediğime gelsin. Teşekkürler, iyi yayınlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sizi Gebze'den dinlemekteyim. Kardan Aydınlık ezgisini biricik oğlum Uraz'a ve güzel gözlü eşime armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Hayırlı akşamlar. Yeah.

Selamun aleyküm ve rahmetullah. Ben pek kıymetli kızlarım, eşim ve büyük alemin tüm fertleri için Kemal Faruk'tan istiyorum. Allah razı olsun.

Selamünaleyküm. İyi yayınlar. Grup Sancaktar'dan sonsuzluğa çağrı. Eşime ve çocuklarıma, bütün Müslümanlara gelsin. Biz sonsuz...

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Kıymetli hocam, kafama takılan soru şu. İslam ertelenmiş mutlulukların dini midir? Mutluluk sadece ahirette mi olacaktır? İslam'ın dünya ve ahiret mutluluğu vaadiyle yaşanılan mutsuzluklar çelişki oluşturmuyor mu?
1: Bu soru ateş düştüğü yeri yakar sözünü akla getiriyor. Sürekli dert ve ıstıraplarla mücadele içinde olanlar bakımından anlaşılır bir serzeniştir bu. Ancak beklentilerine ulaşamamış, hırslarını tatmin edememiş ve sürekli hedeflerinin gerisine düşmüş kişilerin mutsuzluklarını farklı değerlendirmek lazım. Bir başka yönse, soran kişinin ahiret inancı taşıdığı ama dünyaya yönelik daha fazla beklenti içinde olduğudur. Zaten soranın itirazı, ahiretin uzak görünmesine ve ertelenmişlik duygusu vermesinedir. Onun istediği şey, mutluluk burada da olsun.
0: Peki bu istek gayet insani değil mi?
1: Evet, zaten soruyu soran insani bir refleks gösteriyor. Bulunduğu durumdan veya yaşadığı mutsuzluktan kurtulmak istiyor. Bu da gayet doğal ve insani. Burada göz ardı edilen nokta dünyanın şartları ve imkanları. İnsanlar dünyanın şartları ve imkanlarına göre yaşarlar. Yüce Allah sistemi böyle kurmuştur. Bazı insanlar bu şartları ve imkanları kabul etmek istemezler ve gözetmezler. Bu da onları memnuniyetsiz ve mutsuz bir yaşantı içine sokar. Şartları ve imkanları gözeterek yaşayanların hepsi mutlu olmasalar da en azından mutsuzluk duymazlar. Çünkü mutsuzluk insanı karamsarlığa ve psikolojik yıkıma götürür.
0: Peki hocam, bu teslimiyetçilik olmaz mı?
1: Baktığımız yere bağlı. Fırsatları ve imkanları değerlendirmeyip kendisini bulunduğu yere çakılı görenler, tembeller ve umursamazlar teslimiyetçi bir tavır içindedirler. Bunların bu hali toplumun geneli tarafından olumlu karşılanmaz. İnsandan beklenen şartları ve imkanları gözeterek sürekli bir çaba ve çalışma içinde olmaktır. Sonucun ne olacağını bilmek veya tahmin etmek her zaman mümkün olmayabilir. Ancak Yüce Allah her çalışana çalışmasının karşılığını vereceğini Kur'an

0: da bildirmektedir. İnanmayana karşılık sadece dünyada verilirken, inanana her iki dünyada verilecektir. Çabasının ve çalışmasının karşılığını alanlar, her zaman ve mekanda mutlu olurlar.
1: Peki bu durumda gerçek mutsuzlar kimdir?
0: Mutsuzlar iki kesimden oluşur. Birincisi, bir hastalık veya beladan kurtulmakta zorlananlar, ikincisi ise beklentilerine erişemeyen, hırslarının karşılığını bulamayan veya beğenmeme takıntısına kapılanlardır. Hastalık, kaza, can ve mal kaybı gibi bela ve derde uğrayanlar hakiki anlamda mutsuzdurlar. Çünkü onların mutsuzluklarının somut karşılığı bulunmaktadır.
1: İkincisi nedir?
0: İkinci beklenti, hırs ve beğenmeme mutsuzluğudur. Bu görecelidir. Bu tür mutsuzluk, yoksullar için geçerli olduğu gibi, varlıklılar için de geçerlidir. Başına sokacak bir ev isteyenle, evi olduğu halde daha büyük ve konforlusunu isteyenin mutsuzluğu buna örnektir. Bu yüzden göreceli mutsuzluğun tarifi ve tarifesi herkese göre değişir. Ancak sonuç itibarıyla hangi tür mutsuzluk olursa olsun, kişileri psikolojik olarak etkilemekte ve hayat kalitesini düşürmektedir. Bu yüzden mutsuzluğun dini, milliyeti, cinsiyeti, konumu olmaz. Her milletten, her dinden, her cinsten ve her konumdan insan mutsuz olabilir. Demek ki mutsuzluk, somut eksiklikten veya eksiklik hissinden kaynaklanmaktadır.
1: Kıymetli hocam, İslam'ın dünya hayatında mutluluk vaat etmesiyle Müslümanların yaşadıkları mutsuzluklar bir çelişki oluşturmuyor mu?
0: İslam, insana bütün eksikliğini gidermeyi değil, mutlu bir hayat yaşamayı vaat ediyor. Çünkü insanın tüm eksikliklerini gidermek dünya şartlarında mümkün değildir. En basitinden insan acıkmakta, susamakta ve solumaktadır. Yani sürekli havanın, suyun ve yiyeceğin eksikliğini hissetmektedir. Bu yüzden dünya şartlarında insanın eksiklik hissedemeyeceği bir noktaya ulaşması imkansızdır. İslam'ın önerisi, dünya hayatında eksiklikleri yok etmek değil, ihtiyaçları karşılama hususunda çaba ve çalışma içinde olmak, elde ettiğine kanaat getirmek ve bulamayana yardımcı olmaktır. Böylece kişi yetinme ve yardımlaşma duygusunu birlikte yaşar. Nitekim toplum içinde böylesi özellikleri taşıyan insanlar, hangi cinsiyet ve konumda olurlarsa olsunlar, mutsuzluk hissetmezler.
1: Hastalıktan, can ve mal kaybından dolayı acı çeken insanlara ne demeliyiz?
0: Aslında somut karşılığı olan gerçek mutsuzluk budur. Bu konuda İslam sabretmeyi önermektedir. Sabretmek demek, hiçbir şeyi yapmadan oturup beklemek veya pes etmek değildir. Gerçek anlamda sabretmek, öfkeye, paniğe ve isyana gitmeden, başa gelene sakin ve kararlı bir şekilde çözüm aramaktır. Bunun için önce doğru değerlendirme yapmak ve olanı kabullenmek gerekir. Nitekim tabipler hasta olduğunu kabullenmeyen kişinin tedavisinin zor olduğunu söylerler. Kişi hasta olduğunu kabullenmeli ve tedavi arayışında olmalı ki tedaviye cevap versin. Öte yandan öfkeye ve isyana kapılmak kişiyi kötümser bir psikolojiye sokar. Panik hali ise olanı daha kötü hale getirir. Bunların hepsi mutsuzluğu artırır. Halbuki çözüm peşinde olmak, umutlu olmak demektir. Umutlu olmaksa eksikliğin giderileceği duygusunu yakalamak ve mutlu olmaktır. Kronik hastalığa yakalandığı halde umudunu yitirmeyen insanların mutlu olduğu bir gerçektir. Ancak ölümün meydana getirdiği eksiklik daha farklıdır çünkü bunun dönüşü yoktur. Bu hususta eksiklik duygusu ancak öte dünya inancıyla aşılabilir. Ölümle kaybettiği sevdiğinin veya yakınının öte dünyada mutlu olacağına dair inancı insanın mutsuzluğunu önler. Çünkü inançlı kişi herkes gibi kendisinin de öleceğini ve sevdiği kişiye kavuşacağına inanır. Bu da onu mutlu eder.
1: O zaman mutsuzluğun asla olmaması gerekir.
0: Mutsuzluktan çıkışın yolu kabullenmek ve inanmaktan geçer. Çünkü kabullenmek ve inanmak çözüm arayışı ve umut kaynağıdır. Belki giden gelmez, her yeni eskinin yerini doldurmaz ama en azından olumsuzluklardan kurtulma, acı ve eksikliği azaltma imkanı sağlar. Öte yandan her acı ve üzüntüyü de mutsuzluk olarak görmemek gerekir. insanın acı ve üzüntü duyması doğallığıdır. Bunlar bir yönüyle insanın canlılığının ve vicdanının göstergesi, diğer yönüyle hayata tutunma ve yardımlaşmanın itici gücüdür. Çünkü acı ve üzüntü insana çözüm arayışına iter, bu da umudu artırır, yardımlaşmayı sağlar ve mutluluk duygusunu yeşertir.
1: Peki kıymetli hocam, dünyada mutlu olmanın yolu nedir?
0: Dünya zıtlıklar alanıdır. Nitekim hayat sevgiyle nefretin, umutla korkunun, kavuşmakla ayrılığın birlikte yaşandığı bir süreçtir. Bunlar dünyanın şartlarıdır. Dünyada mutlu olmak istiyorsak sevginin, umudun, birlik ve bütünlüğün tarafında olmalıyız. Bunların zıtları bizi hep mutsuz etmektedir. İslam'ın dünyada güzellik vaadi de işte budur. Ancak dünya şartlarında bunların kesintisiz ve tam olarak gerçekleşmesi zordur. İslam bunun mutlak anlamda gerçekleşeceği yeri gösteriyor. O da ahiret yurdundaki cennettir. Bu bir erteleme değil, hedef koymadır. Okula yeni başlayan bir öğrencinin hedefi mezun olup diploma almaktır. Bunun için 4 yıl çalışması, çaba sarf etmesi ve beklemesi gerekmektedir. Hiç kimse 4 yıl sonra alınacak diplomaya ertelenmiş bir ödül olarak görmez. Öte yandan dünyada geçici ve kesintili mutluluklar vardır. Bu yönüyle ahiretten farklıdır. Ancak inanan kişinin cennete girme umudu onu mutlu kılmaya yeter. Kabir hayatının cennet bahçesi gibi olacağı ve yeniden dirilişle birlikte gerçek cennete gireceği inancı ise bu mutluluğu kesintisiz hale getirir. İşte İslam'ın vaat ettiği dünya ve ahiret mutluluğunun anlamı budur.
2: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, yakında Diyanet Radyo'da.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Efendim, Anadolu'yu karış karış dolaştığımızda karşımıza hakikatli insanların yaşadığı beldeler ve o insanların tezyin ettiği, imar ettiği şehirler çıkıyor. Nihayetinde bugün sizlerle birlikte yola çıkıp uğrayacağımız çok güzel bir Anadolu şehri olan Sivas'a ve Sivas'ımızın Divriği ilçesine biz bu gözle bakıyoruz efendim. Hakikatli insanların yaşadığı hakikat beldelerinden bir tanesi. Sivas'ın Divriği Ulu Camii'ne doğru sizlerle yola çıkıyoruz efendim. Kıymetli dostlar, Sivas'ın Divriği ilçesinde Mengücekli emiri Hüsamettin Ahmet Şah ve eşi Turan Melek Hatun tarafından Hicri 626 yılında yaptırılmış Divriği Ulu Camii Şerifi, Darüşşifa ve türbe ile birlikte bir külliye oluşturan, eğimli bir arazi üzerinde kesme taştan inşa edilen bu muhteşem yapı, kütlesinde Cami-i Şerif'in kıble yönünde Darüşşifa ve Darüşşifa içinde de camiye bitişik konumda bir türbeyi barındırmakta. Dikine dikdörtgen bir alana oturan bu Cami-i Şerif, doğu, batı ve kuzey cephelerinde birbirinden farklı düzende zengin süslemeli birer taç kapı bulunduruyor efendim. Bunlardan doğu cephesinde mihraba yakın konumdaki taç kapı üst kotta ele alınmış ve şah mahfiline geçiş sağlanıyor efendim bu kapı üzerinden. Selçuklu üslubunda mukarnaslı yaşmaklı kapının etrafı geometrik ve bitkisel motifli geniş bordürlerle çevrelenmiş. Dikdörtgen açıklıklı kapı çevresi de mukarnaslı olup üstte ahşap işçiliğini hatırlatan kabartma geometrik bir kompozisyon ve tek satırlı kitabede Usta Ahlatlı Nakkaş Ahmet'in adı mevcut efendim. Kuzey cephesindeki taş kapı barok tasarımı hatırlatan plastik değeri yüksek kabarık süslemeleriyle eşsiz bir örneği gözümüzün önüne sermekte. Kapı üzerindeki kitabede Cami-i Şerif'in Ahmet Şah tarafından yaptırıldığı yazılmış. Kapıda bulunan ikinci kitabede 1. Alaaddin Keykubad'ın da adı geçiyor efendim. Bu kitabe ile Hicri 638 tarihli minber kitabesi ve 641 tarihli vakfiye Cami-i Şerif'in yapımı ve ibadete açılışının yaklaşık 15 yıl sürdüğünü göstermekte. Batı cephesinde yer alan taç kapı farklı kompozisyon ve bitkisel süslemeye sahip. Külliyenin diğer kapılarına göre daha yüzeysel süslemesinden ve tekstil motiflerini hatırlattığından dolayı tekstil kapı diye anılıyor efendim bu kapı. Üzerinde 626 tarihli 3 satır halinde Arapça kitabe mevcut. Sağında doğan ve çift

3 satır halinde Arapça kitabe mevcut. Sağında Doğan ve çift başlı kartal figürleri de işlenmiş ayrıca. Kıymetli dostlar, harim ortadaki daha geniş, mihraba dik 5 nefli şekil ayağa oturan ve yatayda atılan kemer, ayağa oturan ve yatayda atılan kemer. Yapının üst örtüsü 25 bölümden oluşan, meydana gelmiş. Ortadaki birim aydın meydana gelmiş. Ortadaki birim aydın önünde yer alan 12 dilimli kubbe, dıştan önünde yer alan 12 dilimli kubbe, dıştan bazı birimlerde elips biçiminde kubbemsi, bazılarında ise yer yer renkli taşların da kullanıldığı zengin dekorasyonlu tonozlar görülmekte. Mihrap kubbesini taşıyan kemerlerden batıdakinin dış tarafında kilit taşının üstündeki kartuşta Amelü Hürrem Şah bin Muiz el-Hilati yazısı yapının mimarını göstermekte. Batı cephesindeki 4 pencere ile harim mekanı sınırlı ölçüde ışık almakta. Mihrabın solundaki bir pencere ile türbe mekanına bağlanan harimin bu köşesinde vaktiyle ahşaptan şah mahfilinin bulunduğu anlaşılmakta. İki yanı kabarık iri Rumi motiflerle süslenen mihrap sade bir dikdörtgen çerçeve içerisinde ele alınmış ve ayrıca sivri kemerli bir niş şeklinde düzenlenmiş. Alt kısmı sade olan nişin üst kısmı yoğun biçimde kabarık bitkisel motiflerle bezenmiş. Kıymetli dostlar, Tiflisli Ahmet Usta'nın bir eseri var efendim bu cami-i şerifte. Ve bu cami-i şerifteki en nadide eserlerden birisi olan minber efendim. Özellikle panoları çevreleyen bordürlerde bir yazı dikkatimizi çekmekte. Yine ifade ettiğimiz gibi Tiflisli Ahmet Usta'nın eseri olduğu anlaşılan minberde kitabelerin Hattat Mehmet tarafından yazıldığı belirtilmiş. Geç dönemde yenilenen minarede cami-i şerifin kuzeybatı köşesinde geniş ve yüksek silindirik bir payanda üzerinde kurulmuş. Kare kaide üzerinde sekizgen pabuçlu silindirik gövdeli minare mukarnaslarla geçişi sağlanan tek şerefeli ve taş külahlıdır efendim. Kıymetli dostlar, muhteşem bir sanat eseridir Divri Ulu Camii. Kıymetli dostlar, bu muhteşem yapı 3 eyvanlı, revaklı avlulu olup batı ve güney yönünde 2 kat halinde düzenlenen bir plana sahiptir. Avlusunun üzeri örtülü olan yapının batı cephesinde dışa taşkın biçimde ele alınan taç kapısı, plastik değeri yüksek, zengin kabarık ve bitkisel ve geometrik süslemelerle abidevi bir görünüme sahiptir. Kapının üzerinde yer alan pencerenin önüne yerleştirilen süslü sütunçe pencerenin ikiz pencere şeklinde algılanmasını sağlamaktadır. Dikdörtgen bir alana oturan Darüşşifa'da girişte yıldız tonoz örtülü kareye yakın bir mekan, aynı zamanda iki yandaki beşik tonoz örtülü dikdörtgen mekanlara geçiş sağlamaktadır. Kıymetli dostlar, avlu ortasında bulunan sekizgen havuzun üstüne isabet eden kısımda küçük bir aydınlık feneri mevcuttur. Eyvanların tonozları diğer birimlere göre daha itinalı bir işçilik sergilemektedir. Efendim, muhteşem bir yapıya sizlerle birlikte dahil olduk. Bu muhteşem yapı tarih sahnesinden günümüze hakikaten çok güzel bir mana ikram etmekte. O dönemlerde yaşayan insanların sanatsal noktadaki zevklerini ve nihayeten bize ikram etmiş oldukları sanatsal dokunuşlarla hakikatin manasını Cami-i Şerif'in mukarnaslı kapılarında görmek mümkündür. Selçuklu taş işçiliğinin zirve örneklerinden birisi olan Divri Ulu Camii, özellikle mukarnaslarından, kavsaralı mukarnaslarından, mihrabının ve minberinin işçiliğinden bizlere muhteşem manalar ikram etmekte. Ayrıca etrafında müştemilatında bulunan diğer yapılarla birlikte bir bütünü külliye olarak bize ikram etmekte. Kıymetli dostlar, elbette türbeden de bahsetmek mümkün. Türbe içerisinde 3 sıra halinde dizilmiş 16 sanduka bulunuyor. Bunlardan firuze renkte altıgen çinilerle süslenen sandukanın Ahmet Şah'a ait olduğu kabul ediliyor.

Efendim caminin banisinden, bu camide ibadet ve taat ile meşgul olan bütün ümmeti Muhammed'den Cenab-ı Allah razı olsun diyerek Tarih ve Mekan programının bugün de sonuna geldiğimizi ifade ediyoruz. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi.

Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, yakında Diyanet Radyo'da.

anne sıcak, anne kum, oku anne, yoruldum. Saatimiz kaç? İkindi indi anne.

çöl sıcak. Bize akşam haberlerine yetiştirmesinler. Söyle onlara. Gece güzel anne. Sen ve ben anne. Böyle güzel. Oku anne, ağrımız dinsin. Söyle, bir de melekler gelsin. Rüzgar anne, beni tut. Dün dünde kaldı, hadi unut. Say ki ikimiz için bu dünya. Anne ışığa tut saçlarımı. Anne nura, anne bir adım daha. Bakarsın sonrası, sidret ölmüş.

bir çocuğum ben. Saçları kara, gözleri kömür. Bizi bir ömür unuttular anne. Al beni koynuna, sen aşktan da sıcaksın. Dünya kandırmadı beni, kandırırsan sen.

Koku anne. Yoruldum. Gün düşüyor, yol uzuyor. Ellerime masallar konuyor anne. Kuşların isimlerini öğreten sabretmeyi de öğretiyor. Ben toprağı seviyorum anne. Gazeteler gibi aldatmıyor. Büyük meydanlar, kuleler, heykeller gibi üstüme düşmüyor.

önce çamur anne, bir nutfe, sonrası elez. Çocuğum işte, aklım bu kadar eriyor. Anne ağlama, beni koruyan bütün yıldızları koruyor. Ne su karışıyor baldırana, ne baldıran şifa oluyor. Her şey yerli yerinde duruyor. Saat anne, galiba saat geliyor. Hadi dayan, dayan anne. Cennetin yolu buradan geçiyor. Anne sıcak,

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere

faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

kadavra. Dime dime parçaları dört bir yanda. Şimdi ne cennet ne cehennem, araftayım arafta, arıyorum.

parçaları dört bir yanda. Şimdi ne cennet ne cehennem, Araf'tayım, Araf'ta.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bu dünya geçicidir, kalmaz. Bu kalan hayatın daha ne kadar süreceği belli olmaz.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

aziz dost. İrfan yolunda parlayan bir yıldızdır ihtiyat. Her adımda tedbirli olmak sadece aklın değil, aynı zamanda hikmetin de ışığıdır. Birisi sana, gideceğin şu 7 günlük yolda hiç su yoktur, ancak ayakları yakan kum vardır derse, başka birisi de, bu söz yalandır, yolda her gece akan bir çeşme göreceksin haberini verse, ihtiyat odur ki yanına su alır, susuz kalmak korkusundan kurtulur ve doğru hareket etmiş olursun. Şayet yolda su varsa taşıdığın suyu döker, tazesini içer ve kabını doldurursun. Ama ya yolda su yoksa, o zaman susuz kalan kişinin hali ne olur hiç düşündün mü? Eyvahlar olsun susuz yola düşene. Ey mana eri, unutma ki ihtiyat akıl gemisinin dümenidir. Güzel işler en güzel tedbirlerden meydana gelir. Akıllı kişi tedbiri elden bırakmaz. Her adımında ihtiyatın rehberin, aklın ışığın olsun.''

bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız yakında Diyanet Radyo'da.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Allah Yüce Kitabımızın farklı yerlerinde bize dünyaya dair sorumluluklarımızı anlatırken bunların başında hatta kendisine kulluk etme görev ve vazifemizden sonra birkaç yerde anne ve babamıza iyi davranmamız gerektiği hakikatini bize hatırlatıyor ve bildiriyor. İnsanın yeryüzünde iyilik yapmakla yükümlü olduğu, iyi davranmakla yükümlü olduğu ilk sırada yer alan insanlar anne ve babalarıdır. Ve yine Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde anne ve babalarımızın bize dair zahmet ve yapmış oldukları güzelliklerin anlatıldığını da görüyoruz. Bugün Ahkaf suresinin 15. ayeti kerimesine bakacağız. Bu ayeti kerimede hem anne ve babaya iyi davranmaya yönelik bir emre, annelerimizin bizim için çektikleri zahmete işaret var. Hem de insanın kemale eriştikten sonra 40 yaşına vardıktan sonra yaptığı bir duaya veya yapması gereken bir duaya işaret var. Arzu ederseniz ayeti kerimeye beraberce bakmış olalım. Öncelikle metnini okumak suretiyle. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفْصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اِنِّي تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Şöyle buyuruyor Rabbimiz, insana anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesilmesinin süresi 30 aydır. Nihayet çocuk olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına gelince şöyle yakarır. Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğerlerdenim. Kıymetli dinleyenler, ayet-i kerime oldukça geniş ve önemli konulara aslında değiniyor. Birincisi, anne ve babaya iyi davranmakla emrolunduğumuzu bir kere daha hatırlamış ve görmüş oluyoruz. Ardından annelerimizin bizim için çektikleri zahmete bir vurgu var. Hem hamilelik süresinde taşımaları, hem doğum esnasında çekmiş oldukları zahmet, hem de süt. Hani annenin hakkı anneye yapılan iyiliğin 3 defa zikredilip ardından babanın ifade edildiğine dair hadisler var ya, anne hakkının babadan 3 defa önde olmasına dair 3 konuya işaret edilir. İşte onlar burada ifade ediliyor. Birincisi, neden anneye 3 kere daha fazla önemlidir, daha fazla hürmet edilmelidir? Birincisi, annelerimiz bizi hamilelik süresince karınlarında taşımışlardır. Bu bir. İkincisi, doğum gibi zahmetli bir eylemi gerçekleştirerek dünyaya gelmemize vesile olmuşlardır. Bu iki. Üçüncüsü, bizi emzirmişler ve hiçbir gıdayla buluşamadığımız zaman da bize süt de hayatta kalmamıza vesile olmuşlardır. Dolayısıyla bu 3 husus annenin hakkının, hukukunun evlat üzerinde babaya göre daha fazla olduğuna işaret eden 3 önemli konudur. Bunlar anlatılıp vurgulanıyor. Ve ardından o doğan çocuğun 40 yaşına gelip, yani kemale eriştikten, rüşte eriştikten sonra, ki 40 yaşına rüşt yaşı denilir ve 40 yaşından önce hiçbir peygamberin gelmediği, bütün peygamberliklerin 40 yaşından sonra geldiğine dair rivayetler de vardır. Ve 40 yaşına, yani rüşt ve kemal yaşına gelindiğinde yapılan, bir anlamda yapılması

0: öğretilen. Yani bu duaların yer alma nedeni şudur. Siz de bu duayı yapın demektir. Bize öğretilen o duada da bizden çok husus ifade ediyor. Birincisi şunu talep etmemiz bize öğretiliyor. Bana ve anne ve babama lütfettiğin nimetlere şükretme noktasında beni muvaffak kıl. Yani demeliyiz ki ya Rabbi bizi hakkıyla şükredenlerden eyle. Sadece ben değil, bana ve anne ve babama verdiğin nimetlerden dolayı hakkıyla şükredenlerden eyle bizi diye dua etmek bize öğretiliyor birincisi. İkincisi, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Hani insan hayatı içerisinde farklı eylemleri, fiilleri, davranışları, tavırları olabilir ama artık rüşte kemale erdik. Artık istikamet yaşındayız, artık yanlışa devam etme döneminde, sürecinde değiliz. Artık ölüme yaklaştığımız, yakın olduğumuz anlardayız. Dolayısıyla bu anlarda hem mümin tavır ve davranışlarıyla o istikameti, iyi işler, Allah'ın razı olacağı işleri yapmaya dikkat etmeli, özen göstermeli. Hem de Cenab-ı Allah'tan bu konuda destek ve yardım talep etmeli elbette. Razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl diye dua etmek bize bir anlamda tavsiye edilmiş oluyor. Ve üçüncü önemli öğretilen dua, yani bu hem dua hem de fiilen dua, fiilen de buna dikkat etmeliyiz bunlara. Üçüncüsü, benden gelecek nesli hayırlı eyle, hayırlı bir nesil. Yani insan artık belli bir yaştan sonra dünyadan geldik gidiyoruz, hayırlı bir nesil bırakarak gidelim derdi ve gayesi içerisinde olmalı. Çoluğunun çocuğunun eğitimine, torununun torbasının eğitimine, toplumun gençlerinin eğitimine, çocukların iyilik ve güzelliklerle buluşması noktasında gayrete dikkat etmesi gerekir. Artık biz elimizdeki değerleri emanet edeceğimiz bir nesli, bir genç topluluğu bırakma gayret ve çabası içerisinde olarak yaşamalıyız. O yüzden iyi bir zürriyet, iyi bir nesil bırakma noktasında hem fiili gayretimiz ve çabamız olmalı, hem de Cenab-ı Allah'tan bu konuda yardım istemeli, talepte bulunmalı. Bu noktada asla geri durmamalı ve özen göstermeliyiz. Ve bir diğer husus, inni tuptu ileyk, kapına başvurdum. Yani tevbe etmek bize öğütleniyor. Artık 40 yaş sonrası hasreten özellikle daha fazla tövbenin, daha fazla Cenab-ı Allah'a yönelmenin, daha fazla duaya, daha fazla kulluğa, daha fazla istiğfara yönelmenin yaşıdır. Öyle olmalıdır. 40 yaşını aşmış olan kardeşlerimiz daha fazla istiğfarda bulunmalı, daha fazla kendi nefis muhasebesini yapmalı, kendilerini daha fazla sorgulamalıdırlar. O inni minel müslimin, niye ben bunları senden talep ediyorum? Şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. Rabbim imanımızı son nefesimize kadar koruyabilmeyi nasip eylesin. Anne ve babalarımıza hayırlı, sağlıklı, bereketli, hayırlı, uzun ömürler lütfeylesin. Ahirete irtihal eden büyüklerimize rahmetiyle muamele eylesin. Bizlere de o kemal yaşına erdikten, rüşt yaşına erdikten sonra bu ayeti kerimede ifade edilen hakikatleri önemseyen ve bu doğrultuda bolca dua ederek Rabbimizin rızasını kazanma gayretiyle yaşayanlardan eylesin. Hayırlı günler efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası yakında Diyanet Radyo'da.

Efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran ahir öldürür ne de.

sana kurban edeyim can. Ya Resul, göster cemalin. Fereye çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım. Ya Resul, göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde. Ya Resul, göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül. Ya Resul, göster cemalin. Çün hayalin irdi cana, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane. Ya Resul, göster cemalin. Tut elini şeyhi canın, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın. Ya Resul, göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında yerini alan Kaan Hacı Süleymanoğlu'nun kaleminden Kaygı Çağının Şafağında İnsanı Savunmak. İnsan bir damla kan ve sayısız kaygıdır, diyor Sa'di Şirazi. Kaygı, insanlık tarihinin belirleyici duygularından biridir. Tarihte ilk devlet, ilk yasa, ilk sistem kaygıların gölgesinde teşekkül eder. Aslını söylemek gerekirse, bütün bir insanlık tarihi aynı zamanda kaygılar tarihidir denilebilir. Ama günümüz insanı, modern çağın buhranlarında geçmiş tarihin hiçbir döneminde görülmemiş bir kaygı sağanağına maruz kaldı. Değişim ve dönüşüm bin yılların yerleşik alışkanlıklarını yerinden etti. Evler değişti, işler değişti, nesiller değişti, alışkanlıklar değişti, iletişim araçları ve dolayısıyla iletişim biçimleri değişti. Bu değişim girdabında insana teselli kabilinden sunulan konfor, derinlerdeki huzursuzluğu gidermeye yetmedi. Kendini savunma refleksiyle öğrendikleri, gün aşırı elinden alınan, geçersiz kılınan insan için bütün kaygıları hizaya getirecek olan bir başka kaygıdır. Nitekim yarınlara dair kaygılar, daha büyük yarınlara dair başka kaygılarla yönetilir, terbiye edilir. Bir mümin içinse yegane kaygı hesap günüdür. Ahiret inancı, inanmış gönüller için hem yüce bir teselli, hem de insanlığı bekleyen muhtemel dijital distopyalara karşı fıtratın istikametini göstermeye devam eden pusuladır. İnsanoğlunun kadim kaygılarının yanı sıra modern çağda ortaya çıkan, artan, çeşitlenen kaygılar ve bunları çoğaltan meseleleri anlama ve anlamlandırma denemeleri olarak okuruna merhaba diyen eserimiz, Kaygı Çağının Şafağında İnsanı Savunmak. Bu kıymetli eser, Kaan Hacı Süleymanoğlu'nun muhtelif zamanlarda Diyanet Aylık ve Diyanet Aile dergilerinde yayımlanan yazılarından oluşuyor. Güncel meselelerle ve çeşitli problemlerle boğuşurken diğer yandan yeni kaygılar edinen, bazen sarmalda kalıp çıkış yolu arayan modern insana acil çıkış kapısını gösteren yön işaretleri misali, bu yazılardan bazı konu başlıkları şu şekilde. Üstün ahlak, özgürlüğün toprağında yeşerir. Şahsiyet inşasında ödün ve uzlaşı. Ego hapishanesi, birazcık mutsuzluktan kimseye zarar gelmez. Bireysel tekamülün mukaddimesi, öz eleştiri, insan düşe kalka yürür, kıskançlığın üstesinden gelmek, sade hayat, heveslerin istismarı, popüler kültür, zamanın hakkını vermek, kaygı çağının şafağında fıtratı savunmak, bir yaşam tarzı olarak vefa, dindarlığın modern kent yaşamıyla imtihanı, din istismarının dijital yüzleri, asr-ı saadet bugüne ne söyler ve mürebbiyesi ölüm olan hayat. Bunların yanı sıra saymadıklarımızla birlikte toplam 28 yazı başlığından oluşan eser, okuması keyifli, dikkat çekici, ufuk açıcı, birçok meseleyi farklı yönleriyle düşünüp yeniden anlamlandırmamıza vesile olacak deneme yazılarından müteşekkil. Adetimiz olduğu üzere kitaptan bir bölümü birlikte okuyalım istiyorum. Ahlak ve özgürlük ilişkisi üzerine kaleme alınan Üstün Ahlak, Özgürlüğün Toprağında Yeşerir başlıklı yazının son paragrafına kulak verelim. Ahlak bir bütündür ve hayatın içinde sürekli sınanma halindedir. Bütündür çünkü birbiriyle sımsıkı irtibat halinde ilmeklerden, örüntülerden oluşur. Bu örgü evrensel insani değerler de diyebileceğimiz İslami ahlaktan beslenir. Hayatın belli bir anına, insanların belli bir kısmına yönelik değil,

bütüne karşı süreklilik arz eden bir seci olarak ortaya konulması gerekmektedir. Söz gelimi, bir insan iş ahlakı konusunda zaafa sahipken, çevre ahlakı veya fikir ahlakı alanlarında olgunluk sergileyemez. Çünkü ahlak, birbirine omuz vermiş tuğlalardan oluşur. Tek bir tuğlanın aradan çekilmesi, bütün duvarı zayıf, eksik, çürük hale getirecektir. Modern dünya, her olguya karşı giriştiği ameliyatı ahlaka karşı da maalesef başarıyla gerçekleştirdi. Onu şubelere ayırarak, yaşamın içinde kendi tercihlerine bağlı olarak bazen kullanılan, bazen kullanılmayan legolara dönüştürdü. Önce onu, yaradanla irtibatını koparmak suretiyle bireyselliğin göreceli hücresine hapsetti. Böylece birey, her adımında kendisine şu soruyu sormak durumunda kaldı. Kime karşı ve neye karşı ahlak? Kendi içinde ileri düzeyde bir adalet tesis ettiğini iddia eden Batı'nın ötekiyle ilişkisinde sergilediği ikircikli ve çarpık tutum, ahlakın aşkın olanla irtibatının koparılmasından kaynaklandığı kadar birbirinden bağımsız şubelere bölünmesinden de beslenir. Dostoyevski'nin bir roman kahramanının "Tanrı yoksa her şey mübahtır" şeklinde ortaya koyduğu trajik sav, kaynağını yaradandan almayan bir ahlakın imkansızlığına, başarısızlığına işaret eder. İnancın olmadığı yerde ahlak, insan eliyle sonu gelmez bir restorasyona tabi tutulacak, zamanın, coğrafyanın ve ön yargıların gölgesi altında sürekli müdahaleye maruz kalacaktır. Ahlak, nasıl ki özgürlüğün ve hür iradenin toprağında yeşerebilirse, benzer şekilde Allah'la olan ilişkisi sayesinde daima üstün, daima evrensel ve daima bütüncül kalabilecektir. Sevgili dinleyiciler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kaan Hacı Süleymanoğlu'nun kaleme aldığı Kaygı Çağının Şafağında İnsanı Savunmak kitabını konuk ettik. Genç yazarın muhtelif zamanlarda Diyanet Aylık ve Diyanet Aile dergilerinde yayımlanan ufuk açıcı yazılarını bir araya getiren bu çalışmayı, okurların ve siz dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, herkese keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

Bir kelimeyi doğru söylemek, bazen anlatmak istediğimizden çok daha fazlasını anlatır. Telaffuzunda sıkça hata yaptığımız kelimeler. Nerede, neden ve nasıl yanlış söylüyoruz? Yanlışları birlikte fark ediyor, doğrusunu öğreniyoruz. Daha güzel, daha doğru ve daha özenli bir Türkçe için hataları münasip bir lisanla konuşuyoruz. Sözümüze güzellik katmak için lisan-ı münasip yakında Diyanet Radyo'da.

Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa,

Sinene uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile, belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektim. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asr-ı saadet gibi olmasa da, koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden, gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen hane-i saadetten Mescid-i Nebevi'ye giderken, Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Demek Resulullah burada.
2: Bakın, bakın, işte burada.
3: Allah'ın elçisini gördünüz mü?
1: Bakın bakın, işte burada.
4: Allah'ım, bu ne büyük bir onur.
3: Ne büyük onur. Elhamdülillah, şükürler olsun.
5: Peygamberimizle ummadıkları bir zamanda karşılaşan bu grup çok mutlu olmuştu. Nihayet Mekke görünmüştü.
1: Şükürler olsun, Mekke'ye ulaştık. Bizi Kabe'ye, Beytullah'a kavuşturan Allah'a hamdolsun.
5: Peygamberimiz Beytullah'ı görünce ellerini kaldırıp şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu beytin şerefini, azametini, saygınlığını ve heybetini artır. Ona hac ve umre ile tazim eden ve saygı gösterenlerin de şerefini, saygınlığını, azametini ve erdemli hareketlerini artır.
6: Peygamberimizin Müzdelife'de vakfe yapacağını sanıyordum ama Arafat'a geçtik.
7: Evet, biz de öyle sanıyorduk. Hatta kendisine de sorduk. Ama Arafat'a çıkılmadan haccın olmayacağını söyledi.
6: Kendisi ne zaman gelir acaba?
7: Kuşluk vakti Mina'dan hareket ettiğini duydum. Herhalde birazdan gelir.
6: Şu mahşeri kalabalığa bir baksana. Hiç böylesini görmemiştim.
0: 155. bölüm.
5: Peygamberimiz devesi Kasfa'nın üzerinde ağır ağır yaklaşıyordu. Arafat'ta bulunan on binlerce Müslüman onun etrafına toplanmıştı. Peygamberimiz bu esnada veda hutbesi olarak bilinen hutbesine başladı. Kalabalığın hepsinin duyabilmesi için onun sözlerini gür sesli sahabileri tekrarlıyordu. Peygamberimiz şöyle dedi. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey insanlar, sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar, bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir.

0: dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar, kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Ey müminler, size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermişse o başka. Ey insanlar, Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmadadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat ediniz, şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz?
1: Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şahitlik ederiz. Evet, şahitlik ederiz.
0: Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu: Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab.

0: Öğle namazı vakti olunca Bilal-i Habeşi ezan okumaya başladı. Resulullah öğle sıcağında önce öğle namazını kıldırdı, sonra tekrar kâmet getirdi, ikindi namazını kıldırdı. İnsanlar gelip hacla ilgili sorular soruyordu. Peygamberimiz bu sorulara şöyle bir ilanla cevap verdi.
1: Resulullah'ın buyruğudur. Hac Arafat'ta bulunmaktır. Kim Müzdelife gecesinde sabah namazından önce Arafat'a gelirse hacca yetişmiş sayılır. Mina'da 3 gün kalınır. Kim acele eder 2 günde dönerse bir sakınca yoktur. Kim de tehir ederse yine bir sakınca yoktur.
0: Resulullah bundan sonra hayvanına binerek vakfe yaptığı Rahmet Dağı'nın eteklerine doğru yöneldi. Bu esnada bir adam devesinin yularını tutarak ona bazı sorular sormak istedi. Etrafındakiler bundan rahatsız olmuşlardı.
2: Resulullah'ın yolunu kapatıyorsun, çekilsene. Bu kalabalıkta

0: tek tek sizinle ilgilenemez ki.
1: Peygamberimiz onu bırakın, istediğine ulaşsın deyince adam sorusunu sordu.
2: Ya Resulallah, senden beni cehennemden kurtaracak ve cennete girmemi sağlayacak iki şeyi söylemeni istiyorum.
1: Peygamberimiz ona şöyle cevap verdi. Eğer böyle kısa ve özlü konuşursan konuyu önemli hale getirirsin. Söylediklerimi iyice anlamaya ve öğrenmeye çalış. Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut. İnsanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran. İnsanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et. Haydi şimdi bineğin yolunu aç. Peygamberimiz devesi Kasfa'nın göğsünü kayalara çevirdi. Yayaların toplandığı yeri önüne aldı ve kıbleye döndü. Artık güneş kavuşuncaya kadar Arafat'ta vakfe yaptı. Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılandır buyuran Allah Resulü şöyle dua ediyordu. Allah'ım, senin buyurduğun gibi ve bizim söylediğimizden daha hayırlı biçimde hamd sana mahsustur. Allah'ım, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm senin içindir. Dönüşüm de sanadır. Ya Rabbi, ardımdan bütün varlığım sana kalacaktır. Allah'ım, kabir azabından, gönül vesvesesinden ve işlerin dağılıp karmaşık hale gelmesinden sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getireceği kötülüklerden sana sığınırım. Tek olup ortağı bulunmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Hükümranlık O'nundur. Hamd O'nadır. Hayır O'nun elindedir ve O her şeye kadirdir. Allah'ım, kalbimde bir nur, kulağımda bir nur, gözümde bir nur kıl. Allah'ım, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır. Allah'ım, sen benim sözümü duyuyorsun, yerimi görüyorsun, gizlediğim ve açıkladığım şeyleri biliyorsun. İşlerimizden hiçbiri sana gizli kalmaz. Ben muhtaç, fakir, yardım isteyen, geçici olan ve günahını itiraf edenim. Senden bir fakir gibi istiyorum, zelil olan biri gibi yalvarıyorum. Zarara uğrayıp da korkan biri gibi sana dua ediyorum. Allah'ım, beni davetine isyankar biri yapma. Bana şefkatli ve merhametli ol. Ey kendisinden istenenlerin ve verenlerin en hayırlısı. Müslümanlar o gün akşama kadar dua ve niyazla Allah'a yalvardılar. Peygamber Efendimizin içli içli dua edişi herkesi çok etkilemişti. Bu arada müminlere söylediği sözler de çok kıymetliydi. Herkes ondan bir cümle daha duyabilmek için elinden geleni yapıyordu.
3: Peygamberimizin az önce söylediklerini duydun mu?
2: Bir kısmını duyabildim, bir kısmını duyamadım.
3: Allah bugün size büyük bir lütufta bulunmuş ve aranızdaki haklar hariç günahlarınızı affetmiştir. Sizin iyileriniz sebebiyle kötülerinizi bağışlamış, iyilerinize de istediklerini vermiştir dedi.
2: Ben de şöyle dediğini duydum. Allah salihlerinizi bağışladı. Kötülerinizi de salihleriniz sebebiyle affetti. Mağfiret yeryüzüne iniyor ve onları kuşatıyor. Mağfiret yeryüzünün çeşitli bölgelerine yayılıyor. Dilini ve elini koruyan her tövbekârı kuşatıyor. Şeytan ve arkadaşları Arafat Dağı'nda durup Allah'ın onlara karşı ne kadar lütufkar olduğunu seyrediyor. Herkesin bağışlandığını görünce, ben onları uzun zamandır saptırmak için uğraştım, sonra da bu bağışlama gelip onları kuşatıverdi diyerek üzülüyor. Evet, böyle dedi.
4: Ben de şöyle dediğini duydum. Yüce Allah meleklerine karşı Arafat'ta bulunan kullarıyla iftihar eder ve şöyle dermiş. Kullarıma bakın. Saçları dağınık, üst başları tozlu bir şekilde fedakarca uzak diyarlardan rahmetimi umarak ve azabımdan korkarak bana geliyorlar. Halbuki beni görmediler. Bir de görseler nasıl olurdu?
3: Ne güzel müjdeler bunlar.
2: Bizi bunca nimetiyle donatan Allah'a hamdolsun.
4: Hadi namaza.
2: Hadi. Bismillah.
1: Peygamberimiz akşamla yatsı namazlarını bir ezan ve iki kametle peş peşe kıldırdı. Aralarında hiçbir nafile namaz kılmadı. Sonra Resulullah fecre kadar uzanıp istirahat etti. O gece ay batınca ailesinden zayıf ve güçsüz olanlara şeytan taşlamada izdihamda kalmasınlar diye sabah olmadan Mina'ya gitmelerine izin verdi. Peygamberimiz sabah namazını kıldıktan sonra devesi Kasva'ya binerek Meş'ale Haram'a geldi. Orada vakfe yaptı ve burası Kuzah'tır ve vakfe yapılacak yerdir. Buranın Müzdelife'nin tamamı vakfe yapılacak yerdir dedi. Kıbleye karşı dönerek tekbir, tehlil ve kelime-i tevhid ifadeleriyle Allah'a dua etti. Ortalık iyice aydınlanıncaya kadar vakfeye devam etti. Sonra güneş doğmadan yola koyuldu. Yolda genç bir kadın peygamberimizin yanına yaklaşarak ona bir soru sordu.
5: Ey Allah'ın Resulü, babam hayvan üzerinde yolculuk edemeyecek kadar yaşlıyken ona hac farz oldu. Ben onun yerine hac etsem sorumluluğunu yerine getirmiş olur mu?
1: Peygamberimiz evet olur, babanın yerine hac et dedi. Resulullah bayram sabahı devesinin üzerindeyken İbn Abbas'a seslenerek benim için çakıl taşları topla buyurdu. Bunun üzerine İbn Abbas onun için küçük 7 tane çakıl taşı topladı. Allah Resulü taşları avucunda hareket ettirerek ashabından bunlar gibi küçük taşlar toplamalarını istedi. Akabe cemresine gelindiğinde peygamberimiz elindeki taşları baş parmağıyla şehadet parmağı arasına alarak atmaya başladı ve şöyle dedi. Ey insanlar, hac amellerinizi nasıl yapacağınızı benden öğrenin ve onları ezberleyin. Bilmiyorum, belki bu yıldan sonra bir daha hac edemem. Ey insanlar, dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekileri helak eden ancak dinde aşırılığa kaçmalarıydı. Peygamberimizin yaptıklarını tekrar eden müminler de onun gibi taşlama yapmaya başladılar. Peygamberimiz taş atılacağı esnada kimsenin incinmemesini sıkı sıkı tembihliyordu. 7 küçük taşı attıktan sonra orada oyalanmadan geri döndü. Kurban kesim yerine giderek kurbanını kesti ve bütün görevleri bittikten sonra tıraş olarak ihramdan çıktı. Müslümanlar Beytullah'la vedalaşıp Medine'ye doğru yola çıktılar. Hepsinin yüreklerini meşgul eden bir ayet vardı. Arafat'ta nazil olan Maide suresinin 3. ayeti şöyle diyor. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Sahabe düşünüyordu. Acaba dinin kemale ermesi ne demekti?
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Beni Rebia kabilesi Bahreyn ve Fırat kıyılarından başlamak üzere Arabistan ortalarına kadar yayılan topraklarda yaşardı. Bu kabilenin Abdülkays koluna mensup olan Abdullah bin Avf el-Abdi ince düşünceli, ihtiyatlı ve yumuşak başlı biriydi. Ona Eşhec derlerdi. Eşhec, Arap lisanında alnında derin bir yara izi olan manasına gelirdi. Eşhec yeni şeyler öğrenmeyi sever, farklı insanlarla sohbet eder ve merakının peşinden giderdi. Yine öyle olmuş, yeni bir söz işitmiş ve işittiği sözün peşine düşmüştü. Kız kardeşinin oğlu Amr bin Abdülkays'ı yanına çağırdı ve ona bir görev verdi.
1: Gel bakalım Amr, ben de seni bekliyordum. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk dayı, nasılsın?
1: Şu işlerimizi halledersek daha iyi olacağım.
2: Ben de yardım edeyim de bir an önce bitirelim.
1: Yok yok, gerek yok Amr. Hurmalar develere yüklendi. Gerisi ufak tefek işler. Onları da hallederler zaten.
2: Peki.
1: Sen dinlenmene bak. Yarın sabah bunları Mekke'ye sen götüreceksin.
2: Sen gelmeyecek misin dayı?
1: Hayır, benim burada işlerim var.
2: Tamam, nasıl dersen öyle yaparım. Götürür, satar, gelirim.
1: Yalnız bir şey daha var senden isteyeceğim.
2: Buyur dayı, nedir isteğin?
1: Bak Amr, şu hurma bahçesine bak, ne görüyorsun?
2: Çok güzel bir bahçe görüyorum. Güzel hurmalar yetişiyor bu bahçede.
1: Bir de etrafına bak şimdi. Ne görüyorsun?
2: Kum. Çölün kumlarını görüyorum.
1: Kimse var mı o kumlarda?
2: Hayır. Bu sıcakta kimse o kumlarda durmak istemez.
1: Doğru. Kimse bu sıcağın altında yanmak istemez. Onun için herkes şu gördüğün hurma ağaçlarının gölgesinde serinlemeye, bahçedeki kuyudan da su içmeye geliyor.
2: Öyle. Eğer çöldeysen suyu gördüğün yere gidersin.
1: Ama çölde her gördüğün suya gitmemelisin Amr. Çöl insanın aklına türlü oyunlar oynar, karşısına vahalar çıkarır. Gördüğün gerçek midir yoksa hayal midir bilemezsin.
2: Doğru.
1: Susuzluğun ne kadar çoksa hayallerin de o kadar çoğalır. Aklın sana şırıl şırıl akan buz gibi ırmaklar akıtır, yemyeşil vahalar gösterir. Eğer hepsinin peşinden koşmaya kalkarsan çölde yitip gidersin.
2: Hı hı, evet.
1: Onun için Amr, iyice emin olmalısın. Suyun temiz olduğundan ve bir hayalin peşinden koşmadığından iyice emin olmalısın.
2: Haklısın dayı.
1: Bu kumlar nice insan yuttular ve nicelerini de yutacaklar. Çölde kaybolmanın ahvali budur. Lakin böyle bir bahçe olursa o zaman durum değişir. İnsanlar yolunu şaşırıp kaybolmaz. Yemişinden yer, kuyusundan su içer ve gölgesinde uyur.
2: Bu dediklerinde haklısın ama nereye varmak istediğini anlamadım.
1: Biz de bir çöldeyiz Amr. Bir bahçe bulamaz, karnımızı doyuramaz ve suyundan içemezsek çölün kumlarında yitip gideceğiz.
2: Nasıl yani?
1: Ruhumuz Amr. Onun besleneceği bir bahçe gerek bize.
2: Nasıl olacak bu?
1: Sanırım o bahçeyi buldum.
2: Nerede?
1: Mekke'de.
2: Mekke'de mi?
1: Evet.
2: İyi de nasıl buldun? Nereden öğrendin?
1: Şu konuştuğum rahibi bilirsin. Hani iri kulakları olan zayıf adam.
2: Evet, sizi birkaç defa konuşurken görmüştüm.
1: İyi biridir o. Gözleri duru bakar. Onunla zaman zaman sohbet ederiz. Kalbindeki sükuneti severim. Dili de zehirli değildir. Geçenlerde yine böyle konuşurken bana bir sır vermek istediğini söyledi. Bana uzun uzun baktı. Sonra etrafı dinledi. Bizi duyan kimse olmadığına emin olduktan sonra, Abdullah kulak ver beni dinle, sana diyeceklerim var dedi.
3: Abdullah kulak ver beni dinle, sana diyeceklerim var.
1: Dinliyorum, senin sözlerin bana dostça gelir.
3: Ateş söndü, göl kurudu ve onun yıldızı doğdu Abdullah.
1: Anlamadım.
3: Ateş söndü, göl kurudu ve onun yıldızı doğdu.
1: Ne demek bu?
3: Gökte övülen, yerde güvenilen elçi geldi Abdullah. Son elçi, Tanrı'nın son elçisi.
1: Son elçi geldi mi? Nerede? Kim?
3: Mekke'de. Ahmet.
1: Şimdi senden Mekke'ye gidip bunu araştırmanı istiyorum Amr.
2: Anladım, tamam. Gidip onu bulacağım.
1: Şimdi git, iyice dinle. Yarın sabah yola koyul ve bak bakalım ruhumuzun bahçesi Mekke'de miymiş?
0: Amr bin Abdülkays Mekke'ye geldi, ticaret mallarını sattı ve Hazreti Peygamber'i araştırmaya başladı. Allah'ın kutlu elçisinin hakkında öğrendiği her yeni bilgi Amr bin Abdülkays'ı yeni duygulara sevk ediyor ve gönlünde bir tohum filizlendiriyordu. Bu duygu Amr'ın tüm ruhunu sardı ve kendisini Resulullah'ın karşısında buldu. Amr bin Abdülkays İslam'ı kabul etti ve Müslüman oldu. Allah'ın Resulü Amr'a kabilesine hitaben yazılmış bir mektup verdi. Onları İslam'a davet ediyordu. Amr sevinçle kabilesinin yaşadığı toprakların yolunu tuttu. Dayısı Abdullah bin Avf el-Abdi'nin yanına gidiyordu. Onu nerede bulacağını biliyordu.

0: Hoş geldin Amr.
1: Hoş bulduk dayı.
2: Dur sana bir bakayım.
1: Bak bakalım.
2: Tanıdığım ve sevdiğim bir yüz. Aa, sana baktığımda kardeşimi de görüyorum. Bu yüzü görmek beni mutlu ediyor. Ama şimdi daha da güzelleşmiş. Gözlerin daha bir parlak hale gelmiş Amr. Nedir seni böyle sevindiren?
1: Onu gördüm. Onunla konuştum. Bahçemizi buldum dayı. Yemyeşil.
2: Anlat. Anlat Amr. Bana ondan bahset.
1: Herkes ona güveniyor. Doğru sözlü olduğunu biliyor. Geniş bir bilgiye sahip. Söyledikleri insan kelamının ötesinde sözler. Bugüne kadar hiç böyle sözler işitmemiştim. Onunla konuştuğumda gönlümde ırmaklar akıyor gibi hissettim. Onu dinledim ve onun dinini kabul ettim. İslam'ı seçtim. Bir olan Allah'a, ondan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna iman ettim.
2: Demek yüzüne aydınlık getiren şey bu.
1: Gönlüm ferahladı. Yeniden doğmuş gibiyim.
2: Gerçekten böyle mi hissediyorsun?
1: Evet.
2: Peki başka bir şey söyledi mi?
1: Kabilemizi İslam'a davet eden bir mektup gönderdi. Burada olacaktı. Al bakalım.
2: Ver bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Mektubu okuyan Eşeycü lakablı Abdullah bin Avf el-Abdi Müslüman oldu. Ancak mektubu kabile halkına göstermenin henüz uygun olmadığını düşündü. Fakat bir süre sonra mektubu açıklayarak İslamiyet'i yaymaya başladı. Başta Eşeycü olmak üzere İslamiyet'i kabul edenlerden kabilenin ileri gelenleri Resul-i Ekrem'i görmek üzere Medine'ye gitmeye karar verdiler. Heyetler yılı olarak anılan hicretin 9. senesinde Beni Rebiya kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişiden oluşan bu kafile Allah'ın Resulünü görmek üzere Medine'ye doğru yola çıktı.
4: Hoş geldiniz. Yorgun görünüyorsunuz. Belli ki uzaklardan geliyorsunuz.
2: Evet öyle. Uzun bir yoldan geliyoruz.
4: Su için gölgelikte dinlenin ve ikramlarımızdan tadın lütfen. Misafirlere su verin. Sofra kurun, karınlarını doyursunlar.
5: Tamam, hemen hazırlıyoruz.
4: Görüyorum ki yükünüz yok. Ticaret kafilesi değilsiniz. O halde buraya gelmenizin tek bir nedeni kalıyor geriye.
2: Evet, Allah'ın Resulünü görmeye geldik.
4: Kimlerdensiniz?
2: Beni Rebiya kabilesinin Abdülkays kolundanız. Ben Abdullah bin Avf el-Abdi.
4: Allah'ın Resulü mescitte. Onu orada ziyaret edebilirsiniz ama evvela soframıza buyurun. Uyuyup dinlenmek isterseniz de sizi misafir ederim.
2: Konukseverliğiniz için müteşekkiriz. Ne dersiniz dostlarım? Uyuyup dinlenmek ister misiniz?
6: Yok hayır, beklemeyelim. Bir an önce Allah'ın Resulünü görmeye gidelim.
4: Siz nasıl isterseniz. Şu yolu takip ederseniz mescide varacaksınız.
2: Allah senden razı olsun.
4: Amin sizlerden de.
3: Kafile bir an önce Allah'ın Resulünü görme niyetindeydi. Ancak Abdullah bin Avf el-Abdi

0: tek olan Allah'a iman etmelerini söyledi. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sordu.
1: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Cahiliye devrinde şarap için kullanılan topraktan ve ağaçtan yapılmış kapları meşrubat için kullanmalarını da yasakladı. Daha sonra da söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın dedi.
1: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Yüzünüz gözlerimizi, sözünüz gönüllerimizi ferahlattı.
0: Kutlu Nebi alnında derin yara izi olan bu adama baktı ve dudaklarında bir tebessüm oluştu. Sonra ona sende Allah'ın sevdiği iki meziyet var, hilm ve haya diyerek iltifatta bulundu. Eşhec utandı, başını eğdi ve ıslanan gözlerini sildi. Yüzü yaralı olan bu adam ömrü boyunca aradığı yemyeşil bahçenin koca ağacı altında gönlüne soğuk pınarlar akıyormuşçasına mutluluğu damarlarında hissederek Hazreti Peygamber'in huzurundan ayrıldı ve ruhunun bahçesinden yurdunun bahçesine doğru yola çıktı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı, enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, İnayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez, yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman, şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferah ya beyler imdadı. Şefaat kânımız, Hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melaz-u melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş, ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şah-ı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Nebevi ahlakın öne çıkan bir örneği Ebubekir Es-Sıddık. Profesör Doktor Mahmut Kelpetin, Marmara Üniversitesi İlahiyat